Bu programımızın istansımız bilen Abdonom rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti birleşip başqurgan. Hürmetli radio anlıqçılar, bu sahibimizde nemi üçün qorsaqnın semizliki, bütün bedennin semizlikige qarğanda yürekke teximiz ziyanlıq deymiz degen mazmunda sözdep berimiz. Bazılarının beden iğirliği normal, lekin qorsaq çoğ. Bazılarının beden iğirliği ölçemden eşip ketken bolsa mı qorsaq semiz emiz. Zadi qays xil semizlik yürekke teximu tehdit elip geledu. Cevabi qorsaq çoğ semizlik. Yaqında bir türlük tədqiqatda bayqilishca, nuqul bədən iğirliqini tüşürüşki qarğanda, içki əzalardaki yağını azaytışının yürək sağlamlıqını qoğdaş roli teximi uzun boladikken. Nemişqa qorsqi çoğun bolsa,

0: yürekte tihim ziyanlık buludu. Korsak tiplik semizlik korsak kısmıda yağının ziyade yığılıp kelişini, bulup mu korsak boşluğundaki içki azalarda yağının ziyade yığılıp kelişini görüstünü. Asaslık ifadesi korsak kısmı yoğunaş, bel aylanması çoğuyuş. Devletimizde erlerinin bel aylanması 90 cm'den çoğun, ya ki şununla ten bolsa, ayalarının bel aylanması 85 cm'den çoğun, ya ki şununla ten bolsa. Korsak tiplik semizlik kirdi. Mutaxassislarning tonishtirishicha, korsak tiplik semizlik, korsak kısmıdaki teri astıdaki yağının qelilishishila emas, belki jigar, oshqozon osti bezi, oshqozon uchay yo'li qatorliq azalarga vakillik qiladi ekan. Hatto arteriya tomiridagi yağmu ko'paydi ekan. 2022 yili jungo kesalliklarning oldini olish tizginlash markazining bir turlik tadqiqotida 27 ming odamni 6 yil ziyorat qilib bayqishcha bel aylanmasi va badan og'irligi ko'rsatkichi normal kishilarga selishtirganda badan og'irligi ko'rsatkichi normal ammo bel aylanmasi o'lchamdan eshib ketgan kishilarda jiddiy xarakterlik yurak muskul tiqilmasining ko'rilish xavfi 85% oshgan. Beden ig'irligi ko'rsatkichi ve bel aylanmasi ölçemden eşip ketgan kişilerde ciddi xarakterlik yürek muskul tıkılmasının körülüş xavfi 56% aşkan. Bel aylanması normal, ama beden ig'irligi ko'rsatkichi ölçemden eşip ketgan kişilerinin ciddi xarakterlik yürek muskul tıkılması xavfi eşip ketmegen. Adli qilib aytganda, mayli badan og'irligi ko'rsatkichi o'lchamdan eshib ketsin yoki ketmasin, qursaq tipliq semizlik yurak muskul tiqilmasi xavfini ko'rinarlik oshirib yetadi. Qursaq tipliq semizlik navbatda tovandagi kasalliklarning muhim xatarlik omili deb qaralmoqda. Jigarni yoq qoplash. Normal ahvolda odam badanidagi ko'p qism a'zolar qursaq qismida bo'ladi. Az miqdardagi ichki a'zo yig'i ichki a'zolarni qo'g'daydi, lekin qursaq tipliq semizlarda ziyoda ko'p ichki a'zo yig'i jigarda yig'ilib, jigarni yog' qoplashni keltirib chiqarib, jigarning iqtidoriga og'ir ta'sir yetkazadi. Diabet kasali. Semizlik badanda ajirilib chiqqan insulin bilan qarshilashib, insulinning sezgirligini oshirib yetadi. Bu xil ahvolda qon shakarini yaxshi kontrol qilish oson emas. Asalla diabet kasalini keltirib chiqaradi. Qanda yog' ko'payib ketish. Qursaq tipliq semizlik asalla ichki ajratma gormonining ajrilib chiqishining normalsizligini keltirib chiqarib, ichki a'zolardagi yog' tiqimi oson parchalanib, qonga kirgan yog' miqdorini eshib, qanda yog' ko'payib ketishni keltirib chiqaradi. Arteriya but qismining qitish. Şeker, yağ metabolizmi qalayma qalasa, arteriyaning bu qismining qitishini tezlatib yetadi. Yuqori qon besim, tadisman yurak kesili, menga qon tomir to'silish qatorliq yurak menga qon tomir kasalliklari asta-asta paydo bo'ladi. Belish to'salg'usi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, qursaq tipliq semizlik belish to'salg'usi bilan munosabatlik bo'lib, qon semiz kishilarda shuncha oson do'tlik paydo bo'ladi ekan. Ko'p qil rak kesili xavf xatari o'rlash. Eng yangi tadqiqotda ko'rsatilishicha, qursaq qismidagi semizlik odam badanidagi 18 o'rindagi rak kesilining paydo bo'lish nisbati bilan o'ng tanasib bo'ladi ekan. Masalan, oshqozon raki, tuz uchay raki, jigar raki, o't yo'li raki qatorliklar. Nurg'un kishi kichik qursaq bütün bedendeki uruqlaş en tes bulgan urullarının biri dep karaydı. Bunun da asaslıqi mundaq işki sebep bar. İçki azalardaki yağ çoğunkuru yoşurungan buludu. Korsak kısmı bedenden başka kısımlarga seliştirganda herket en az buladığan cay bulup korsak kısmıga asalla yağ yığılıp kalıdı. Yığılıp kalgan bu yağlarının köpüncisi içki aza yeğe bulup içki aza yeğe çoğunkuru yoşurungan buludu. Onun üstüge payda bolgan haman onun tərkibidiki alfa, işki qobul qılğıç tənçə onu alahiydi qoğdab, xorab keçişdən saqlaydı. Şuna, nurgun kişilərinin belidiki göçni hər qandaq qılıp mu asıltalmay, ağırınqallıqını daim anlap durumuz. Teximu asan yağı yığılıp qalıdı. Xizmətnin aldıraşlıqı, o'qishning jiddiyligi qatorliq hozirgi zamon turmush ritmi nurg'un kishilarda uzoq o'ltirish, uzoq yetish, harakat qilmaslikdek turmush odatini shakllantirgan. Qabul qilingan energiya sarfiyatdan ko'p bo'lsa, qursoqqa asalla yog' yig'ilib qolib, qursoqni borgan sari cho'ngaytib ketadi. Agar tamoqqa cheklama qo'yish va harakat qilish orqali qursoqdagi yog'ni ozaytish uchun nihoyatda uzun vaqt ketsa, nurg'un kishilar darhol unumi bo'lmaganligini ko'rib voz kechadi. Uzoq muddat yig'ilib qolgan qursoq qismidagi yog'ni ozaytish uchun ishni tovandagi bir qancha jihatdan boshlash kerak. Birinchi, yemek ichmek qurilmasini tengsish. Yog'ni ozaytishda tamoqqa cheklama qo'yib o'riqlashga tayanmasdan, aksincha oziqlikni tengpunlashtirishga to'g'ri keladi. Yog'ning qabul qilinishini ozaytib, to'yinmagan yog' kislotasining nisbatini oshirish, shakar tarkiblik ichimlik, yuqori shakarlik yemaklarni qabul qilishni ozaytish, aroq ichishdan saqlanish, a'lo sifatlik oqsil va yemaklik tolalarining qabul qilinishini oshirish kerak. Aqsil qabul qilishda tövən yağlıq, yuqori aqsillik yeməkliklərini asan, əsas qilishi, məsələn, tuxum, toxunun töş göşi, beliq göşi, süt qatarlıqla. İkincisi, hər həftədə oksigenlik hərəkət orunlaşdırış. Oksigenlik hərəkət içki əzalardakı yağını azaytdığan ən yaxşı hərəkət olub, tez meniş, asta yuguruş, su üzüş, velosiped meniş, sağlamlıq gimnastikisi, arğamça sekreş qatarlıqlar tavsiye qılınıdı. Adətki kişilərinin hər həftədə az digəndə 150 minut otdırxalı sıcıllıqdaki oksigenlik hərəkət qilishi tavsiye qılınıdı. Üçüncü, adəmni rahat hiss qıldırdığan qiyafətni özgərtdiş. Ishxona o'rindig'iga yantu yulinib o'ltirish, safoda yerim yetish qatorliqlar. Qaramoqqa rohat ko'rindigan bu qiyofatni uzun vaqt saqlaganda qursoqdagi go'sht borgan sir ko'payib, muskul va paylar zo'riqib, hatto yurak o'pkining iqtidoriga ta'sir etadi. Xizmat va turmushda belni kerib, qursoqni yig'ish holatini saqlash taklifi. Qursoq qismidagi muskullarni cheniq turish bilan birga bel aylanmasını kichiklatishga mu yordam berdi. Uzun mezgil beshini tövən selib, üstelgi yetib elib, xizmet qiladiganlar yarim saat xizmet qilgandan keyin orindan turib harakat qilsa bo'ladi. Buningdan boshqa yo'l manganda başını ko'tarib, ko'krakni kerib, ikki ko'z bilan udul qarash, putning uchini udul oldiga qartib, tabiiy qadam elish. Өрі тұрғанда еңікені сәл ішчегі тартып, құрсақны сәл чың еғіп, еғірліқ мәргізіні сәл алдыға қартыш керек. Өрмәтік радио аңлығы үшілі. Аңлау атқыныңла Шинжан радио телевізіе станысының тән сақтықы зор байлық программызды.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шәкли капсул. Ішчедігі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və amıldarlarının işiltişigi mas kəlməydu. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişüdün görbilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilən və istəmal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yox, şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilen ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yox, şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan. Təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve amıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilen ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Addi sağlamlık hareketleri.
2: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizde yan telefonuğa tok kaçılığında kızıp geçse temperaturunu kandak tövelletiş gerek degen mezmun dekidanlarda buludu. Bugün köpçülükke tavsiye kıladığan adli hareket yan telefonuğa tok kaçılığında yan telefonunun ekranını tövenge, arka tarafını yukarıga kartıp üstel yüzü yaki şamal ötüşüdüğün cayğı tekşi koyuş. Yastok, yotkan yaki safa silincisiğe koymaslık. 7-nji ayning 5-ida үй ичининг температурасы юқори болғачқа, ян телефонга ток қачылғанда өзідін ыстықлық қасыл болады. Агар арқа тарапи төвенге қаратылып, үстел юзиге чаптышып қалса, ыстықлық метал арқа тақтыдан тарқылып кете алмайды. Батареяның температурасы 45 Цельсий градустан ешіп, батареяның көнуршін тезілтеді. Егір болғанда томпиып келіші, хатта от кетиші мүмкін. Экран төвенге қараған вақытта Arka tarafındaki metal, ottara, ramka ve aynak arka tahta yukarıya karab havada uçuk durdu. Isıqlık miktarı tabii konveksiyelik ısıqlık tarqıtıdı. Temperatürsi ottara hesap bilen 5 gradustan 8 gradusqıca töven buludu. Şunun bilen bilen ekran tövenge karatılsa, tok kaçılanğanda ekranın köp yorup geçiştiğini

0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ertigellik haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 9. günü, Peyşembe. Dehkalla kalendarı boyunca 5. ayının 25. günü.
2: Aval, bu gidimki programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Xınan ülkesinin partiya hükümet vekilleri ühümeki Şinjang'a kilip, nişanlık yardım veriş ve hemkarlaşıp terakki kılış hizmetini tekşürdü, udullaştırdı. Liu Ning, Çin Şaucang, Wang Kai, Erkin Tunyaz faaliyetke katlaştı.
2: Bu yılın aldıngı 20'de Şinjang arkalı katnıgan Jongu, Avrupa, Otur, Asya, Nöbeç boyuzi 9450'den aştı.
1: Şinjang'daki bağırlık kivezlikte rakamlık başkuruş koğdaş, paktı süptini del periklendiriş işkaşır oldu.
2: Şimali Şinjang'da buğday oruş, yeğe biliş ağır karkının başlandı. Cayla yazlık yeğim işlep çıkırışta her bir danını kaldırmayı ambargı toluk kırgızışke əqiqi kapaletli kıldı.
1: Fujian ülkesi Şinjang'ı kesip cihetti yardım veriş arkalık Manas nahiyasının has kesiplerini canlandırdı.
2: Caylardaki toluk otur mektepki örüleş imtihanıga katlaşkan okuşla şu caydaki mağarıp darmaklarının nomor tekşürü süpistin umumi nomor yekpen neticisi red tertibini sürüştürse boludu.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Stansımız haberi. Xanın ülkesinin partiya hükümet vekiller ömüge Şinjang'a gelip 7 ayının 6 günüdün tünü günü gece. Nişanlık yardım veriş ve hemkarlaşıp terakki kılış hizmetini tekşürdü, udullaştırdı. İki taraf hizmet söhbet yığını ötküzüp, baş şuji Xi Jinping'in Şinjang hizmeti toğrusudaki muhim sözü, muhim yol yoruğu, tasdiqi yol yoruğunun ruhini çoğunkuru öğünüp izcillaştırıp, Partiya Merkezi Komitetinin yeni devirdeki Şinjang'ı nişanlık yardım veriş hizmetini çoğunkurlaştırış toğrusudaki uğurlaştırmasını emeliyleştirip, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şinjang'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umum gözlük izcillaştırıp, Dikkatni cemiyet mukunluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını merkezleştirip, Cumhur milleti ortak gevdisi eğini müstekkemleşni asası linye kılıçtı çıntırıp, Partiya Merkezi Komiteti Şinjang'ı belgilep bergen 5 stratejik oran bekitmesini gözlep, Şinjang'ı nişanlık yardım veriş ve Xinan Şinjang hemkarlıkının yanımı çoğunkurluşu puhtlanışı türtkü boldu. Xinan ülkelik partiya komitetinin şujisi, ülkelik xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Liu Ning, Abdonim rayonluk partiya komitetinin şujisi, Bingtuan partiya komitetinin birinci şujisi, birinci Jingwei Chen Xiaojiang, Xinan ülkelik partiya komitetinin muavin şujisi, ülke başlığı Wang Kai, Abdonim rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonim rayonunun reisi Erkin Tunyaz münasibetlik faaliyetke katnaştı. Xinan ülkesi Şinjang Uyghur Avtonom rayonunun nişanlık yardım veriş hizmeti söhbet yığını tünügün tüştün burun Xotende içildi. Chen Xiaojiang Avtonom rayonluk partiya komiteti, xalq hükümeti ve Bingtuan'ı vakaleten Xinan ülkesinin Şinjang'ı zor küşülen kolluğallıqı ve xalıs yardım bergeliği rahmet etti. O mundaq dedi. Yoldaş Xi Jinping yadroluqidki Partiya Merkezi Komiteti strategiya noqtisidan Şinjang xizmetdegi tapsili qarash ve onu pilallaşta çıngdırıp, yeng davirdegi partiyanın Şinjang'ını idar kılış tedbirini bekitip, bütün memleketinin küçünü işkisilip, Şinjang'ın kuruluşu, terakiyatı yadroluqidki

0: yaratan berip, Şinjanı iqtisadi, ijtimoiy taraqqiyotda dünyanın diqqatini tortqudak zor muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetaklab, partiyaning rahbarligi ve sotsializm tuzumining roshan afzalligini to'liq namoyon qilib, millatlar masalasini hal qilishning jo'nguchi to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini Jonghua millatining bir oila kishilari ekanligini aks ettirdi. Xanan ülkesi, Şinjan'a nişanlıq yardan berişini zor siyasi vazifede bildi. Şinjan'a yardan beri batkan türkümlügen kadır, çıgıra rayonu özünü beğişlap, yardamge eriş batkan caylarda kəsibini güllendiriş, xalık durmuşunu illiqlıqı tolduruş, xalık kalbini mücessemleşte mol neticilerini kolgu geldirip, Şinjan'ın cemiyet muqunluğunu qoğdaş, yukur sübətlik tərəqiyatı türkü buluşqa mohim tökb qoşdi. Şinjan'daki er millet kadırlar ve amma bunu kalbinin çoğunkur katlımı püktü. İşkicayının 10. kitamlık memleketlik Şinjan'ı neşallık yardan beriş hizmeti yeğeninin uğurlaştırmasını çoğunkur ızçılaştırıp, dikkatini Canobi Şinjan'dan ibaret şahmatının közünü callandırışkı merkezleştirip, yeğenden tesis kılıngan Hıkan nahiyesi, Hı'en nahiyesini yukarı ölçemde planlap kuruşunu puhtu algı sürüp, ul əslə kəm tüktükünü toluqlap, özgəcə əbzəl kəsiblərini yetişdirib, çıqra rayonunu gülləndirib, xalqını beytişini, texim yaxşı ilgir sürüşünü. Kəsib əmkarlıqını gənmü küçəydib, qeyzilmə baylıq, yeğn inirge, zaman və yezi iqiliki qatarlıqlarının həm türkü tərəqiyyatı o türkü bulub, dövlətinin inirge baylıqı və aşlıq bihqətlərlikini birlikdə qoğduşunu. Jonghua milleti ortak gevzisi eğini müstəkkəmləb, mədəniyyət, sayahəçilik cəhətki almaşdırış həmkarlıqını küçəydib, hər millət kadrla ammının kən köləmdə arılışı, almaşdırışı, yuğurluşunu ilgir sürüşünü ümit qılımən.
1: Liyonin, Xinan Ölkülük Partiya Komiteti və Ölkülük Xalq Hökumətigi vakalıdan Şinjan'ın uzaqdın buyan Xinan'ın tərəqiyyatını zor küş bilən qollıqallıqı rəhmət etdi. Şinjan'ın iqtisadi ijtimoiy taraqqiyotda qo'lga keltirilgan ko'rinarlik muvaffaqiyatlarini tabrikladi. U mundaq dedi. Bir qancha kunlik tekshirib tadqiq qilish orqali Şinjan'ning taraqqiyot vaziyatining nihoyat yaxshi, jamiyat umumiyatining muqim ekanligini, har millat ammasining bir yoqidan bosh chiqarib bir niyatda bo'lib, jasorat bilan ilgirlab, qarindoshlardek yaxshi o'tayotganligini his qildik. Xotan viloyatining Xotan Xan Hıkan nahiyasiga nişanlıq yardım beriş Partiya Merkezi Komiteti Xınan'ı tapşırgan yeni zor siyasi vazife. Biz burçımızdan şereplik, zimimizdeki vazifenin eğri ikkallikini çoğunkuru yiz kıldık. Biz yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçılaştırıp, Şinjan'ın cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlik baş nişanını puhtiye gelip, dikkatini, Jonghua millet ortak gevdesi eğini müstehkemleştiğine ibaret, asası liniyeyi merkezleştirip, yüksek siyasi mesuliyet duygusu ve tarihi buruş duygusu bilen üç nahiyanın terakiyatı, mukumluğunu özümüzün işi de bilip, mevkani, yardımcı erişvatkan cayının ihtiyacını koyup, Xinan ülkesinin varlık iktidarını şıksılıp, kalbini mücessemleş, ruhunu tavlaş arkalık milletler iştifaklığının yeni yögüm resmini sızıp çıkımız. Türünü tırak kılış arkalık, yardımcı erişivatkan cayının terakiyat yeni kuvvetini küçeytip, ravan tutaştırış arkalık, Şinjan bilen Xinan'ın hemkarlık yeni boşluğunu kengeytip, kalbini itiraf kılışını küçeytiş arkalık, Şinjan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışta yeni vaziyet yaratıp, hakiki tutup emeli işleş arkalık, nişanlık yardım verişinin yeni cevap kağızını tapşırmız. Xinan bilen Şinjan'ın geologiyelik kan çarlaş, kesip tarakiyatı, energiye, elektri energiyesi, maarif hemkarlıkı, medeniyet, sayahatçilik tarakiyatı, adimiyet almıştırışı katarlık cihetlerde, evzellikle arkalık öz ara toluklışı, koş yönelişte kuvvet koşuşu yardım verip, Şinjan Xinan hemkarlıkı almıştırışının yeni sayıbısını tırışıp tutup çıkımız. Söhbet yığınıda Erkin Tuniyaz bilen Van Kay, Avtonom rayonunun iqtisadi ijtimoiy taraqqiyoti hem de Xinan bilen almashtirish hamkorlashish ahvoli. Xinanning iqtisadi ijtimoiy taraqqiyoti ve nişanlıq yardım berish xizmeti ahvolini tanıştırdı. Xotan viloyati ve Xinan ülkesinin Şinjan'ı nişanlıq yardım beriş, oldinqi sap kumandanlık ştabidagi mas'ul yoldaşlar konkret xizmetinin ilgir

0: Saat 5'te. Bayongul'un oblastının 7. ayının 8. günü düştüğünkin saat 6'da ilan kılındı. Navada imtihan vergüçlerin neticesinin gümallansa, belgülengen vakit içinde tızımlatkan mektepke kaydı tekşürüş ıltıması sunusu bulundu. Her kaysı vilayet oblastlardaki adet kitoluk oturu mekteplerinin arxiv çıkırış en tüven tizgirleme numar çeki ve okuç kabul kılış planı mı kendinden ilan kılındı. Bu yıl toluk oturu mektepki örleş imtihanı da toluksuz oturu mektep ok seviyesi sınıkı. Abdönüm rayındaki adetki toluk oturuğu örleş imtihanı. Münasebetlik ülke Bivasta Karaşlık şehirlerdeki Şincan toluk oturu sınıfıga. Otura Kesbi Teknikumu sınıfıga örleş imtihanı ve Abdönüm rayındaki Otura Kesbi Teknikumu örleş imtihanıdan ibaret 5 imtihanını birleştiriş endisi devamlık yolu koyuldu. Arzu dolduruş cihette caylardaki imtihan vergüçle, Abdönüm rayındaki adet kitoluk otur mektep ve münasebetlik ülke Bivasta Karaşlık şehirlerdeki Şincan toluk otur sınıfıga koşumçu tizimlası bulut. Münasebetlik ülke Bivasta Karaşlık şehirlerdeki Şincan otura kesbi teknikum sınıfıga okuç kabul kılışta 7. ayının ahırı arzu doldurulut. Adetki toluk oturu mekteplerge okuguç kubul kılış cahette her kaysı vilayet oblastlık mağarip idarları numarını aldın ki orungu koyuş arzuğa emel kılış prinsipi asasen kubul kılış layihasını tüzüp toluksuz oturu mektep seviye imtihanı neticesi. Universal sapanı bağlaş red tertibi asasen türgü ayırıp redki turguzup kubul kılıdı. Ürümçi şehirde paralel arzu boyunca arxiv çıkırılıdı.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız xəbri. Növbətdə Abdönüm rayonunun hər qaysı caylardakı yezi kəndlərdə güllər porəkləb yeçilib, meyvinin xuşidi hər tərəfə taraldı. Bu, gül seylisi qilish, meyve üzüş qatarlıq, səhra sayahiyyətinin canlanışı, həm də diqqallarının kirimini köpəytişi türtkü boldı.
0: Tomuzdaki 7 ayda Borultoqay nayasdaki 440 ming mo yerdiki çoğun apta peres poreklep içiliş mezgeliğe kirdi. 7 Aral bazarının Jalpaq kentideki tutaş ketken altın renglik gülzarlık körüp tüketkisiz güzel tüske kirip nurgun sayahatçını daka kılışkı jalip kıldı. Ürümçilik sayahatçı Lo Huan Ding mundak dedi. Kən ketken apta pereslerini söyretki tarzsa, bekli çıraylık çıkıdıken, bu yergi kirip, Huddi, Fengau'nun esirdeki apta peres dünyası kırıp kalgandayak tuyguğu keldim. Abad Nayası Tam Toğrak Bazırı'nın Toğbeşi kenti de kadem mi kadem yükselişki simuol kılıngan erkıl rendiki cuhar gülleri besbeste içilip şamaldı yelpünüp durattı. Sıçvalik sayacı Yen Xing Chao mundak dedi. Bu yerdeki gülzarlık bekle çıraylıkken bu gülzarlık Huddi Hasan Hüseyin'e okşaş rengarenk tüske kiripti. Mori Nayas'taki Benşen Sayahat Taşyolu'nun yeni da Cavu Bisen Yezisi Şuanven kentideki üstü uçuk Savmi Üzüş Bağcısı sayahatçilerinin istirahat ötengi aylandı. Sayahatçı Lan Yükün mundak dedi. Bu yerdeki Savmi'yle çoğun hem etlik bazı münayet muhafıkken Təmi tatlıq bolğaçqa bəkli yaqtırdım. Dehqan Li Şöbin, Bənşən taş yolu tayinib, yol boyda 4 yıl Somi östürgenlikini büldürüp mündaq dedi. Hazır tünç türkümdük Somi ilə pişti, Somi üzgül kildiğen xeridarlarımı nai tüküp, yakında bir ton etrafı da Somi setip, xeli yaxşı ünüm yarattım. Bunu bu yerden evzel viviskisi aylandırıp, ötken keşken sayacılığını Mori Somi'sinin təmini yaqtırış imkaniyeti yıkılı mən.
2: Əmdi, kısqı xəbərlər anladımız. Bu yıl 1-ci ayın 6-cı ayıca Şincan'da Şincan işləb çıxırış quruluş bin tüənədiki 22.500 ticaret asası gəvdisini öz işçi qalqan 194.500 ticaret asası gəvdisi yandın tizim qaldırıldı.
0: Kumul şehrinin heykel taraşlık türüdeki tüncü məksus sənət körgezimiz bolgan heykel arkalık kumul doğrusu sözleş başlayımılık heykel taraşlık körgezimisi 7. ayının 7. günü başlandı. Çinhua da şöyle güzel sanat şöyle yani. Jungu sanat

0: تەتقىقات ئورنى قاتارلىق. دۆلەت ئىچىدىكى كۆپلىگەن داڭلىق سەنئەت ئاپپاراتلىرىدىن كەلگەن 16 مۇتەخەسسىس سەنئەتكارنىڭ 60 ھەيكەلتىراشلىق ئەسىرى كۆرگەزمىگە قويۇلدى. كۆرگەزمە 2 ئاي داۋاملىشىدۇ.
1: پەيزۋات ناھىيەسى 8-نچى ئايدا ئۆتكۈزۈلىدىغان 2026 يىللىق جۇڭگو شىمەي ساھەسى يىغىنىنىڭ تور سىرتىدىكى كۆرگەزمە قىلىپ سېتىش پائالىيىتىگە ياخشى تەييارلىق قىلىش ئۈچۈن 7-نچى ئاينىڭ 10-نچى كۈنى شىمەي 10,000 چاقىرىملىق سەپىرى يۈرۈشلۈك ئومۇملاشتۇرۇش پائالىيىتىنى رەسمىي باشلايدۇ. ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋارايدىن مەلۇمات بېرىمىز. Ürümçide ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 28 Celsius gradusqacha. 4-5 bal harbiy şimal şamalı çıxdı. 6 ayda azraq yağmur yağıb keyin hava içilidi. Temperatura 20'den 29 Celsius gradusqacha. Çöçekde azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 32 Celsius gradusqacha. Gülcide oturu hal yağmur yağıb keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 33 Celsius gradusqacha. Bordlada azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18'den 30 Celsius gradusqacha. Qarmayda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 22'den 33 Celsius gradusqacha. Şixanzda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 24'den 33 Celsius gradusqacha. Sanjida azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 23'den 30 Celsius gradusqacha. Qumulda azraq yağmur yağıb keyin hava tutuludu. Temperatura 21'den 28 Celsius gradusqacha. Turpanda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 25'den 31 Celsius gradusqacha. Korluda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 28 Celsius gradusqacha. Aqsuda hava tutuq bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 32 Celsius gradusqacha. Atışta hava bulutlanıp keyin içiladı. Temperatura 21'den 34 Celsius gradusqacha. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 22'den 36 Celsius gradusqacha. Xotanda hava tutuq. Temperatura 22'den 34 Celsius gradusqacha. Ürümçide ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 28 Celsius gradusqacha buludu. 4-5 bal qarbi şimal şamalı çıxdı. Hörmətlik radio anlıqıcıla. Şinjan Radio Televiziya Stansisinin Ettigenlik Xabarlar Programısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimki programımızın tercümanları Mikray Osman, Amine Nurahmet, Arzugül Xalık, Muarir Medine Merdan, Muhammed Tabel, Mesul Muarir Tursun Tohta Abdullah, diktorları Hasancan Sabut bilen Zulpiya Mahmud. Şinjan Radio Televiziya Stansisinin Ettigenlik Xabarlar Programısını anlığının lağı rahmet. Solution abonçlar terminalını düşürsünüz, texmo köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il-qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasidan alishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatib beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar esa sahifamizda Urumchi shahri o'ttirig'i qo'ygan o'ttira boshlang'ich maktab o'quvchilarining maktab forumisini boshqarish chorasi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda bu yilning oldingi yarmida Qo'njirab portidan kirgan yo'lovchilarning davomli oshqoligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda ishni yezalarga yetkazish mulozamat ulgusi Jarqinbek Nasiyulla bilan tanishimiz.
1: Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu slushiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgariki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Kiming 26-nji ýyly gatnagan tunji getimlik Jungu Otra Asiýa Adamiýet Sayahaty Nöwetçi Poýzy ýakynda Qorgas Tömür Ýol Portu Wokzalyda çegiradan oňuşlyk ötdi. Bu gatnagan nöwetçi poýzda döwlet içi bölüki, çegira sırtı bölüki bölekler boýunça toşuş endisi kolunulgan bolup, Qorgasdan Almaty agaçy bolgan bölekdiki toşuş wezipisini Kazakstan üstüge algan. Jungu Kazakstan ichki davlat tömür yol tarmoqlari zich maslashib, yo'lovchilarning bir bekat shaklida tomonidan o'tishiga kafolatlik qildi. Bu poyiz 6 ayning 29 kuni 9 dan 39 minut o'tganda Xi'an vokzalidan yo'lga chiqib, Lanzhou Shinjang tömür yolini bo'ylab g'arbga qarab qatnab, 7 ayning 2 kuni 11 dan 19 minut o'tganda G'ulji vokzaliga yetib keldi. Yo'lovchilar avval avtobusga almışıp Sayram köli qatarlıq manzara nuqtalarini sayli sayohat qildi. Orqadan 7 ayning 3 kuni Qorg'as tömir yo'l porti vokzaliga berib, chegaradan chiqishdagi tomonjidan o'tish rasmiyatini bejirib, Qozog'iston maxsus poyiziga almışıp chegaradan o'tdi. Nöbetçi poyiz 7 ayning 6 kuni saat 11 da Almatadan qaytib, saat 18 dan 19 minut o'tganda Qorg'asqa yetib kelib, ondan davomli Qucha, Qashqar, Altay qatorliq joylarga berib, Janubiy Shimoliy Shinjangni aylanish safarini boshlab 7 ayning 14 kuni saat 14 dan 6 minut o'tganda Xi'anga yetib boradi. Berib kelishga jami 16 kun ketadi. Jungu Qozog'iston ichki davlatning tömir yo'l tarmoqlari bu qitimqi poyezdning qatnashig'i kafolatlik qilish xizmatini yaxshi ishlash uchun zich jipslashtirib, poyez kafolati loyihasini tuzib, poyezdning yurish xaritasini ko'ngil qo'yib loyihalab, transport tashkillash, poyezga o'tirish mulozimati kafolat xizmatini yaxshi ishlab, poyezdning bexatar vaqtida chegaradan chiqishiga butun kuch bilan kafolatlik qildi. Jungu Otra Asiya Adamiyet Sayahaty Nöwetçi Poýzy 2025-nji ýyly muwaffaqiýetlik gatnagandan buýan jemgyýetki her sahanyň keng diqqetini gozgady. Bu ýyl tömür ýol tarmaklary Adamiyet Sayahat Nöwetçi Poýzydan 3-nji ýolga goýuşyny pilalady. Shinjang tömür ýol tarmaklary transport mulazimetigi kapalatlyk qilish hyzmatyny sijil ýaxşy işläp, bir belbag bir ýolny ýukary süpatda ortak guruşga mulazimet qilishda aktyp rolyny jary kyldyrmakçy boldy.
2: Yaqında yazlıq tətirlik yolucu toşuş dolqını ömum yüzlük başlandı. Shandong aviyatsiyası yeniden köplegen bevasta beriş aviyatsiyaliyin yerlerini ecip, avat gol liyini yerlerdeki növetçi ayırbalalarını köpeytip, Shinjangnın her qaysi jaylarını Guangdong, Xiangang, Aomin, Şimali Cungu, Şarkı Cungu bilen tutaştırışka kolaylık hava yolu açtı. Növette Şincan'da ticaret kılıbatkan aviyatisiyeliğini yasi 25'ke yetip, Şincan'ın içki kısmı da bütün memleketin hava yolu torunu tutaştırdı. Bu qetimki aviyatisiyeliğini yasinin alalaştırılışı Ürümçi, Qashqar, Şihanza, Qumul Qatarlıq Şincan'ın köp kısım caylardın Şincin, Beijing, Çıngdao, Jinan, Yinchuan qatarlıq noqtalıq şəhərlərge bevasitə yetib berib, savdo işləri bilan səfərə çıxış, oquğucularının yurtdığı qaytış, bir ailəlik işləri salqınlaş səfəri, uruq tuqqan dost buradarlarını yoqlaş qatarlıq bütün mənzərdəki səfərə çıxış ehtiyacını toliq qandırdı.
0: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

Yükselivatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde bu yılın aldıkı yerimi de Koncira Portu'dan kirgen yolcuların devamlı aşkallıkını tanıştırırız. Bu yılın aldıkı yerimi de Koncira Portu'dan Çegra'dan kirip çıkalı 25 bin adam ketimden, katnaş transport korali 5700 ketimden artık tekşürüp ötkesildi. Cemi 42 devlet ve rayonundan kelgen yolcular bu port arkalık Çegra'dan kirip çıktı. Üçüncü devletin kelgen yolcular Koreya, Polşa, Malaysiya, Fransiya Katarlıklarını öz işçiye aldı. Çegradan kirgen çet el tevelikedeki kişiler işçide vizi keçirin kılış ve vaktlık çegradan kiriş icazeti siyasetinin behrmen bulgalla 7300 adı.

0: دم ختمدن اشپ 58% نی ایگلید. چگرادن کریش احتیاجی سیل سیاحت سود علاقسی اروکتکان دوستلرنی یوکلاش نی اساس کلی.
1: نوبتن دولتمز 50 دولت که اوز ارالد آلدغا ویز کچرم قلش نی یولغو قویب 29 دولت بلن اوز ارا ویز کچرم قلب سیاست پایدسنی ازدکسز قویب بردی. قنجرب پورتی جنگو بلن پاکستاننن بردن بر قرقلق پورتی بولی سپتی بلن شمال دا یپک یولی جنوب دا جنوبی آسیادیکی دولتلر بلن تتشدو. Özgüçe coğrafiyelik muhiti ve kolaylık coğrafiyelik evzellikki bu yerini Cungo bilen Pakistan'nın halkara soda ve çigra halkıgan seyahatçilikideki muhim yolga aylandırgan. Bu yıl kirgendin bu yan porttın kirgen yolcularının sani davamlık açtı. Bulup mu çet elliklerinin sani körnerlik köpeydi.
0: Qonjirat chegara tekshirish punkti chegara egizining yuqori unumli karavan yurishiga kafolat qilish uchun vazifa o'rinlashtirishini ilmiy bir tutash planlab, ilgari keyin tamojidan oldin kelishib o'tkazish, markazlik tekshirib o'tkazish, bir belbog' bir yo'l maxsus yo'li qatorliq 10 necha turlik tamojidan o'tkazishni qulaylashtirish tadbirini yo'lga qo'yib, chegara tekshirish vaqtini umumiylik 30% dan ko'proq qisqartib, chegara egizining qatnash unumini ko'rinarlik o'stirdi.
1: Qonjirab chegara tekshirish punkti buningdan boshqa birlashma tekshirish zalida ko'chmanlar ishlari tunji bekat mulozamat markazi ta'sis qilib siyosatdan maslahat berish, qonun yordamini yo'lga qo'yish, sayohatchilikni tanishtirish qatorliq mulozamat iqtidorini birlashtirib chegaradan kirgan chiqqanlarni bir punkt shaklidagi universal kafolatga ega qilib yuqori unumlik qiliplashgan qulaylik tamojnidan o'tkazish muhitini tirishib yaratib, chegaradan kirgan chiqqan har bir yo'lovchiga jungoning illiqligi va unumini his qildirdi.
0: Pokistonlik savdogar Sayfulla Tashqo'rg'on Tojik avtonom noyasida qoshtishi savdosi bilan shug'ullanganlikdan har yili ko'p qatim Qonjirab porti orqali Pokiston bilan Jungoga berib kelib, portki o'zgarishlarni bevosita his qildi. O'miniq dedi. Mening bu liniyada manginimga 10 yil bo'lay deb qoldi. Ilgari port fasl xarakterlik echivitilgachga tijorat qilganda hamisha vaqtni talashib, vaqtni qo'ldan berib qo'yishdan ansiraydik. Hozir yil bo'yi echivitildi. Tekshirish rasmiyatlari borgan sir oddiylashdi. Tejab qolgan vaqt haqiqiy foydaga aylandi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, emdi Atınım rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik avaraydı, məlumat anıdımız. Ürümçide ötkünçi yağmur yağıdı, temperatura 21'den 28 selsiya gradus kuşa, 4-5 bal şamal çıkıdı. 6 ayda azıraq yağmur yığıp keyin hava içildi, temperatura 20'den 29 selsiya gradus kuşa. Çöçekte azıraq yağmur yağıdı, temperatura 18'den 32 selsiya gradus kuşa. Gülcide Otur hal yağmur yağdı. Temperatura 18'den 33 selsiya gradus kuşa. Bortalada azıraq yağmur yığıp keyin hava bulutunudu. Temperatura 18'den 30 selsiya gradus kuşa. Qaramayda azıraq yağmur yığıp keyin hava bulutunudu. Temperatura 24'den 32 selsiya gradus kuşa. Kütünde azıraq yağmur yığıp keyin hava bulutunudu. Temperatura 22'den 33 selsiya gradus kuşa. Şihanzıda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 24'ten 33 selsiya gradus kuşa. Sanjida azıraq yağmur yığıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 23'ten 30 selsiya gradus kuşa. Qumulda azıraq yağmur yığıp keyin hava tutuludu. Temperatura 21'den 28 selsiya gradus kuşa. Turpanda azıraq yağmur yığıp keyin hava tutuludu. Temperatura 25'ten 31 selsiya gradus kuşa. Korlu'da azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 19'dan 28 selsiya gradus kuşa. Aksu'da hava tutuk bulup, keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 17'dan 32 selsiya gradus kuşa. Atış'da hava bulutuk bulup, keyin ecelidi. Temperatura 21'dan 34 selsiya gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 22'dan 36 selsiya gradus kuşa. Xotende hava tutuk, temperatura 22'den 34 selsiya gradus kuşa. Ürümçide ötkinçi yağmur yağıdı, temperatura 21'den 28 selsiya gradus kuşu boludu, 4-5 bal şamal çıkıdı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, dılğa aram baxış etidigan yıqımlıq küylerimiz sizlerge şatlıq beğişli olsi. Şinjan radio televiziyasından sınan sənət səhnisi programısı arqılıq sizlerinin xizmetinlerdi bulalğalıqından tolımı xışalmen, mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Hürmetlik radio anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızni Төт пәді намлық нақшының еқімлік күйілдір білен башлаймыз, қинамыса бәр ағайсылай.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp,

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: Hürmetlik radyo anlaucular. Anlavatkanınla Şinjan Radyo Televiziye Stansı'nın Ten Saklıqı Zor Baylık programımızı.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş, bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş, bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Addi sağlamlık hareketleri.
2: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahipimizde yan telefonuğa tok kaçılığında kızıp geçse temperaturunu kandak tövelletiş gerek degen mesmun dekitanlarda buludu. Bugün köpçilikke tavsiye kıladığan addi hareket yan telefonuğa tok kaçılığında yan telefonunun ekranını tövenge, arka tarafını yukarıya kartıp üstel yüzü ya ki şamal ötüşüdüğün cayğı tekşi koyuş. Yastık, yotkan ya ki safa silincisine koymaslık. Yattın çayının beşi da öy işçinin temperatürsi yukarı bolğa çıka, yan telefonga tok kaçılganda özüdün ısıqlık asıl bulunu. Eğer arka tarafı tövenge karatılıp, üstel yüzüge çaplışıp kalsa, ısıqlık metal arka taktıdın tarqılıp ketelmeydu. Bataryanın temperatürsi 45 Celsius gradustan eşip, bataryanın konurşin tezildiydu. Eğir bolğanda tompayıp kelişi, hatta ot ketişi mümkün. Ekran tövenge karagan vaqtta, arka tarafındaki metal, ottara, ramka ve aynak arka tahta yukarıya karab havada uçuk durdu. Isıqlık miktarı tabii konveksiyelik ısıqlık tarqıtıdı. Temperatürsi ottara hesap bilen 5 gradustan 8 gradusqıca töven buludu. Şunun bilen bile ekran tövenge karatılsa tok kaçılanğanda ekranın köp yorup geçişten saklanıp artıqca kızışını azaytkılı buludu. Meşgulat nahayti addi. Tok kaçılığında yan telefonunu örüp, ekranını üstel yüzüge çaplap, arka tarafını üstüge karatıp, katlık tekşilik koyuş. Etrafına gereksiz nerslerini dövülep koymaslık gerek. Eğer yan telefon kepi bek kilin bulup, ısıqlık tarqıtışka təsir yetküsse, vaqtınca elevesi buludu. Bugün tok kaçılığında yan telefonunu örüp koysanız, bataryanın temperatürsi tövelleydu, tok kaçala sürgeti teximotiyiz boludu. Yan telefonga bir salkın yaz bəsli bərgəllik, bexətərlikke bir qulup salgallıq.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı bu yetcanlı dişberduk anlığının lağı rəhmət. Teğimi köp məzmunlarını yana Sılışı din abonçılar terminalını çürüp anlısınız buludu.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlikke radyo anılığı ucula, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Adıgerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonucular terminalıda maskadanda anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anılığılı boludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyu için anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda köp tarmak, kanunsız, kanunga xilap işlep çıkırış, ticaret hareketi kılmışlarga zarba beriş hizmetini birleşip orullaştırma kılıp kanat yaydırdı. Abdonum rayonumuzdan yemeklik bexatarlikini mahsus tüzeşte baskış karakterlik netice ünüm kolgu keltirildi degen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde her kişi başkalarını tepip, karşı tarafını eynek partisi üstüge yıktı vetti. Tölem cevapkarlığı kandak ayrıldı degen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhifimizdə hər tərəfləmə tüzəş mərkəzinin orni xəritəyə kirgizilib, amma iş becərgəndə qarısığa sürüşdü qılmaydığan boldu deyən məzmun diqqətinladı boludu.
2: Əmdə diqqətinə bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlurdu bolsun.
3: Qanun xəbərləri.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radio anlıqçılar. Ər adamını tepib qarşı tərəfni əynək partisi üstüge yıxdıverdi. Tölem cavabkarlıqı qandaq ayrıldı. Bugünkü Dilo və Kanun səhifimizdə bu Dilo misalini diqqətinizə sunumuz. Yakında Xıcın Nayalık Halk Sot Mahkemesi hayatlık hukuki, beden hukuki, sağlamlık hukuki macerası dilosunu sot kılıp ayaklaştırdı. Cevapkar sünikes başkalarını kendiden tepip yıktıvetip 10. derecelik meyip kılıp koygaçka türlük ziyandın 110 min yandın köprek tölen berişke hüküm kılındı. Şu ikes bir gereksiz nersler şirketinin başkurgusu. 2025 yılı 1. ayının 27 günü şu ikis gereksiz nersler şirketide işlevatkanda konu heridar sün ikis avtomobil heydep gereksiz nerslerini apırıp bəgən. Bu aralıkta işkilen gereksiz nerslerinin süpet meselesi sebebinin takarlaşıp kalgan. Arkadan şu ikis sün ikisinin avtomobiliği çıkkan. Gep talışıp talaş tartış kılıvatkanda şu ikis burulup avtomobilden düşken, sün ekes onun tayarlıksız vaxtıdan paydalanıp, tuyuksız kendinin şu ekesini tepip yıktı vetken. Şu ekes tuyuksız yıkılıp düşüp, sol kolunun alkını yerdeki aynak partisi tegip, sol beğişini eğir derecede kesip vetken.
0: Hadisi yüz bergenden keyin şu ekes doktorxanaga ciddi elip berilip, ilgir keyin bulup, iki qetim ciddi kutkuzuş boyunca yarı eğizi bir taraf kılıngan. Hem doktorxanaga kirip davalangan. Doktorxana onun yarısıga sol taraf beğişinin otru nervisi zahmilengen dep diagnoz koygan. Arkadan şu ekes nervini əsli keltiriş operasiyası kıldırgan. Adliyelik bahalaşı aparati şu ekesinin zahmisini 10. derecelik meyiplik şekillengen dep bahalap bekitken. Hem de onun şıkı dahli yetküzüş muddeti 120 gün, perviş kılış muddeti 60 gün, ozuqlanış muddeti 60 gün dep aydınlaştırgan.
1: İştinkin şu ikis davalanış kıracıdı, şıkı dahli yetküzüş hakkı, meyiplik tölen pulu katarlık türlük ziyallah üçün sün ikisinin 118.580 yuan

0: تولم بیرشین تشبیس کلگان. اما سونی ایکس فقط دوالش خراجتن لب تولب. باشکه تولم پولنی بیرشین بردک رد کلگان. اشکی طرف کبکتیم کلیشل میگن. شو ایکس سون ایکس استودن خاجل نایلک حلق صوت محکمسیگه دعوا کلگان.
1: Sotta ikkalaning huquqi chiqilish javobgarligini bekitish bilan to'lam summasini hisoblashda ixtilof bir qadar cho'ng bo'lgan. Sunekes o'zini oqlab, shu ekes avval avtomobilga yamishib chiqib, men bilan urush qashqa uni tepib tushirib etdim. Uning ustiga shu ekesning yorilishi o'zining ehtiyotsizlikdan aynakka qo'li tegishidan bo'lgan. Ziyon oqibatini shu ekes o'zi ustiga elishi kerak degan. Biroq Sunekes shu ekesning avval xatoligi bor degan raddiya tashabbusini isbotlaydigan hech qanday dalil isbotni sotqa topshirmagan. Haq talab da'vosidagi kim tashabbus qilsa shu isbot ko'rsatishdan iborat dalil isbot ko'rsatish mas'uliyatini taqsimlash prinsipiga asosan Sunekes shu ekesning xatoligi borligini isbotlab berolmagan. Uning raddiya berishining pakit asosi kamchil bo'lgachqa sot mahkamasi qonun bo'yicha ishonchlik deb qaramagan.
0: Sot mahkemesi mundaq dep qaragan. Sün ikis şu ikisini kaynidin tepip yıqtıp etken. Bu teşebbüskar hareket şu ikisinin tamponuqını yoqtıp, aynak parçaları dövisige yıqılıp düşüp, sol kolunun kesilip yarılınışı ve otlara nervisinin zahimlinişini keltürüp çıkargan. Sün ikis toluq haq talep hareket iktidarı iki kişi buluş süptü bilen, kendinin adem tepişinin başkalarının yıkılıp düşüp ziyanı uçuruşunu keltürüp çıkırış hepini aldın görelişi gerek. Onun bu kılmışını sadır kılışı da subjektif cahette bir pervalık kılış sebelle gibi. Objektif cahette ziyan akıvetini peyda kılgan. Onun hata kılmışı bilen şu ikisinin meyiplik akıveti otursa da enik kanuni sebep netice münasifeti mevcut. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 1165. maddesidir ki, hatalık ötküzüp başkalarının hak talep hukuk menfaatiga ziyan yetküzgen hareket ilgileri hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge ilişi kerek degen belgelemege asasen. Sünekes şu ikisinin ziyanı karıta barlık tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi kerek.
1: Tölem sommasını bekitişte sot mahkemesi bahalaş yekuniga asasen hem de hak talep kanun desturunun 1179. maddesidiki cismani ziyan tölem türü doğrusidiki belgelemege kattık emel kılgan. Bu maddada başkalağı ziyan yetküzüp cismani ziyan salgallar davalaş haraceti, perviş haraceti, qatnaş xarajati, uzuqlanış xarajati, balnesti yetiş tamaq yardım pulu qatarlıq davalaşqan və salamətlikni əslik kəltürüşkə çıxım qılğan muvafiq xarajatlarni həm də işdən qılıb kemiyib getgən kirimni töləşi kerek. Meyib qılıb qoyğanlar yana qoşumca sayman haqqı və meyiblik tölən pulunu mu töləşi kerek. Öltürüb qoyğanlar yana dəfn xarajati və ölüm tölən pulunu mu töləşi kerek dep aydınlaşdırılğan. Ahırda sot mahkemesi Sony X'ni şu X'ge türlük ziyan üçün 113.583 yuan 73 pun tölen berişi gereklikini kanun boyuca tekşürüp bekitti. Birinci sot hükümü çıkarılgan dengen davalaşıkçı işki taraf narazlık arzı sunmadı. Hüküm küşke iyi boldu.
0: Programının tordu hem türtke buluş məxsus rayonu eçildi. Eğer sizden bu məsləhə soradığın kanun məsləriniz bolsa, Slushatin abonuçlar terminalını çürüp, programıda hem türtke bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının teximi köp esilmez bulunuri Slushatin abonuçlar terminalıda.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: turg'izib tekshirib, jo'g'rafiyalik koordinatini dal joyda to'plab, adres, funksiya, ish bejirish vaqti, aloqalashish telefoni qatorli uchurlarni turmi-turim mukammallashtirib, tekshirib bekitib yuqoriga yo'llab, supat tekshirish orqali Baidu xaritasi, Gaudi xaritasi supsida muvaffaqiyatli holda rasmiy to'rga chiqardi.
1: Pichan noyalik partiya komiteti siyosiy qonun komitetining muammo shujisi Dingwenyao mundaq bildirdi. Amanın en emeli, en tahirsiz küçük işlerden başlayıp tutuşta çığın durup, rakamlaşken vasıtığı tayınıp mülazimet yollarını kengaytıp, amanı işini tepeş, ademini doğru tepeş, işini beceriş imkanetigi ige kıldık. Biz mülazimet oranı uçurunu daimlik koğdap, halkı kolaylık mülazimet tedbirlerini sicil elalaştırıp, her tarafımın tüzeş mülazimetini hakiki türde amanın könlüdeki dek kılımız. Aql her tarafımı tüzeş kuruluşunu üzüksüz çoğunkurlaştırış arkalık, halkı kolaylık mülazimet sistemisini mükemmelleştirip, amının zidiyet taleplerini yukarı önümde hal kılıp, tevallikteki amının erişiş duygusu, bakt duygusu, bihaterlik duygusunu küçeytimiz.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsan elab alaylı.
2: İksatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsan elab alaylı.
2: İksatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıra. Şincan radyo televiziye stansının mümbet bırak programısına anlaşılanı karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roçengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tümendeki mezmunları da anlaşı birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde hoşt nahiyyası, cunyi doğru materialları kespini bütün zincirlik terakki kıldırdı. Tomuz yaz mezgilde Şincan'ın erkayısı caylardaki şaptulluk bağlarda meyvelerinin kuş yedi, etrafı tarılıp şahlar meyvelerge lık toldi degen mezmunlarını dekdanlarga sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Çağan Tokay Nayelik Çarabışlık Doktorhanesi İşki Keselikler Bölümünün sabık kandidat müdür viracı Okas Süleyman Çarabışlarının sağlamlık için özünü bir işledi degen mezmun dekdanladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Şincan Boşren 400 at küçük derecelik yeni energiyelik traktor işlep çıkarıldı Katarlık uçurlarına anlattınız.
0: Radyo anıqçıla. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku sülüşetin abuçları terminalda maskademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlaqlı buludu. Hem de dehqtanla programımızdan tepsili mezmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıçlar gülün vatkan yezi kentlerge nazarı sahibimizin dağınlaştırımız. Tumuz yaz mezgilde Şincan'ın erkaisi cahilirdeki şap tolluk bağlarda meyvelerden okuşuydu etrafı tarılıp, şaklar meyvelerge lıktı oldu. Bugün künde bazarga silingan yeni şap tollar hem de yerlik enevi şap toll, tüklük şap toll katarlık konu soğurtlar bulmasın, belki sırtın kirgüzülgen nurgun ela süpetlik şap toll soğurtları kayıtı kayıtısına kılıp östürüş ve köngül koyup yetiştiriş arqılıq bu sortlar Şinjanda muqim yil startıp, texnik qaltı sorti ve təmigi tayınıp şu jayının şaptol kəsbinin umum yüzlük yuqur kötürülüşüge türkü bu oldu.
2: İlgiri Şinjanın şaptol sorti birli xil bulup, dehqan ailelerinin östürüştün qılıdığan kirimi umum yüzlük yuqur əməs idi. Bugünkü gündə sort kirgüzüp yaxşılaş və östürüş texnikisinin özlüksüz tərəqi qılışıqa əgişip, şaptol sorti künsiri mollaşdı. Beijing Pingo rayonunun əla süpətlik Gotao şaptoli, sırtqı görünüş çıraylıq tügmə toğuçi qatarlıq özgəcə yeni sortları kəyni-kəyindən maqallışıb mol hosul elindi. Sırtqı görünüşi körkəm, təmi yaxşı bolğaçqa nurğun jaylardakı bazarlarda yaxşı setilib, şaptol östürgücülərini məhsulat və kirimini həqiqi aşırış imkaniyyətigə egə qıldı.
1: Hazır Manas Nayis'nin Liangzhouhu Bazri, Shi Liangzhouhu kentinin tügme toğuçi pişip üzüş mezgilige kirdi. Dehqanlar yığış ayrı sandık kaçlaş bilen aldıraş boldı. Toğaçlıkta tutaş ketken toğaç derekleri yeşillikka pürkengen bulup, meyveler mey bağlap pişip şaklardaki çıraylık tügme toğaç nurgun soğudgarını gelip tallap seçbilişki celip kıldı. Bütün kent bu içe 1600 mu yerde şaptol özdürülgen bulup, pentav, toğaç şaptol katarlıq 16 kıl sortu öz içik alıdı. Bunun içi de tügme toğaçının ilgilgen yer külümü 200 mu bulup, her kilogramının bazardık seyitliş bahsi 25 yuan.
2: Yakında Lopnahiyası'nın hangi ya bastırdaki Pinglo, Sinnong, Yezi ilgilik şaptolluk bazısı Baldur Pişari şaptoldan merkezlik usul iliştin kütüvaldi. Bu yerdeki şaptolların danısı çoğun tatlıqlıq dərəcisi yuqarı bulup, şu jayının yerlik şaptolu bilen süpüti cəhətdə pərq görünərlik. Lopnahiyası Pinglo Sinnong Yezi İgilik Pən Teknik Çəklik Şirketinin direktori Jaolin Huan mundaq tonuşturdi. Biz Beijing Pingodin bu yerge kilip İgilik tikləb, 70 net çıxıl şaptol sortini sınaq tərəqistə östürüp, etizda qayt-qayt tallaş arqılıq ən axırda Gotao 4-cü nomor, Gotao 5-cü nomor, Yotao 9-cü nomor, qatarlıq şu jayının kilimati və tüpırıqıqa maskeladığan 10 asaslıq östürüldüğün

Gucci yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytirdi. Bel puteyilip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlayıcılar. Çakın Tokay Nayisi'ndeki Çarvışlık rayonunda Okaz Süleyman'ın ismini hem adamdı gidek bilirdi. 71 yaşlık özünü pensiyaya çıkmayma deyilgan bu doktor 40 neç yıldın bu yan atını öy kılıp kahretan soğuk tümüz ısıktın korkmay yaylaktaki kigiz öylerini arlap amının hayatı ve sağlamlıkını koğdap ün dinsiz çın turuş arkalık partiyanın əsli məqsidi ve buruşunu izahladı. Cumhur Komünistik Partisi kurulgalığının 105 yılını tebrikleş yığında Çağan Tokay Nayilik Çarbıçlık Doktor Hansi, İşki Keselikler Bölümünün sabık kandidat müdür Viraçi, Okaz Süleyman Şerep bilen 1. yıl ordunuğa erişti. Bugünkü kaltıs beyiş mahirleri sahibimizi köpçülükke, Çigra rayondaki halkının sağlamlıkını kodavatkan ak halatlı koduğuçi Okaz Süleyman'ın iş izlerini sözlep birimiz.
2: Cungo Komünistik Partiyası kurulganlıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığınıda başçı Xi Jinping öz qolu bilən Okaz Qatarlıq partiya və xalq üçün gəvdəlik töhpə qoşqan 8 partiya əsasına 1-ci iyul ordeni tarqıtıb bərdi. Okaz mındaq dedi. Dövlət mənğa ən ali şan şərəb bərdi. Mən bir partiya əsası, bir doktor. Xalq üçün xizmet qilish əsli məqsədidə çıng turışım kerak. Qayerda qiyinçilik bolsa, şu yergə berib, çarvıçılıq rayonidagi ommining kesilini davolayman. Bu, men jazman qilish tegishlik ish.
1: 1975 yili 20 yaşlıq Okaz Tarbagatay viloyatlik tibbiy maktabni bitkizib, nahiya bozorida xizmet qilishdan tashabbuskorlik bilan voz kechib, qatiylik bilan barliq tigi etkiligi çarvıçılıq rayonining birinchi sepiga atlandi. İgiz Tağdaki çarpışlık rayonundaki çarpışlar yıl boyu su, ot çöp, koğuluş, oltıraklı şattı. Yadangu Okaz atkı minip doğru sandıkını yüdüp, kıştan nöldün tüven 40 Celsiya gradoslu kahırdan suğukka yazda paş korutlarının çek vilişiği berdaşlık verip, əgri Tokay tağ yollarını kezip şiddetlik ikıllardın ütüp, çarpışlarının üyü berip kesel köretti.
2: Kış bilen yaz birbirini koğuluşup almışıp durdu. Okaz Süleyman bu jarayonda jami 100 ming odam qitimdan ortiq og'riqni qutqizdi va davoladi. Xatarlik og'ir og'riqdan necha mingni muvaffaqiyatli qutqizdi. 3200 dan ortiq bovaqni qutqizdi. Chorvachilar uni yiqimliq qilib kindik dada deb atishdi. Chorvachi olg'a rayqan Okazning jinini qutqizgan shafqatini hozirgacha unuta olmaydi. U mundaq dedi. 1987 yılı 11 ayda barlıq teğideki kışlaqtı edim. Aynı çağda toğutum qiyirleşip, balam toğulganda avası çıkmadı. Şu çağda doktor Okaz balının ağızıdaki bas suyunu iğizi bilen sümürüp çıkırıp etdi. Şunun

0: Ben balam derhal yığılıp, avazı çıktı. Doktor Oqas özü menin yengişimge yardım verdi ve balam işkimizni kutkuzup aldı. Ben onunla alahide rahmet deydim. O halk için hizmet kıladığan yaxşı doktor.
1: 2015 yılı Oqas pensiyaga çıkkandan keyin yanında bir kar durmasın. Oqas sağlamlık mulazmet öyü kurup, her haftada az degende 3 gün mahallede haksız kesel körüş faaliyetini kanat yaydırıp, köçme haksız kesel körüşünü mokum bazıgı özgerdi. 10 yılda cemi 65 bin adam katımdan artık amının kesilini gördü. 2021 yılı o ailesinin oylesinin teşvikat terbiye bazıgı özgerdi. Çigra rayonunun davalaş sehiye işlerdeki gayet zor özgürüşler ve milletler iştifaklıkı doğrusudaki hikayelerini bayan kıldı.
0: 2023 yılı Oqas Süleyman başlamçılık bilen Oqas sağlamlık arkalık halkın nefiyat gözü seferi pidayılar mulazimet türünü teşebbüs kıldı. O teşkillep kurgan pidayılar koşuğunu terakki kılıp 350 kişiye yetip cem'i 1500 meydandan artık sağlamlık leksiyasını kanat yaydırdı. Doktorluk bilen şoğullanğandın tartıp hazırgıca Oqas memleket boyuca sahiye sistemisindeki ilgar hizmetçi. Memleketlik 1. May emgek medali, memleket boyuca milletler iştipaklıqı terakkiyatıdaki nemunilik şahıs qatarlıq köptürlük şereplerge erişti.
1: O köpçilikten maqtışıq erişken demişe, bu bir partiye azaz kılıçk digiçlik iş. Eğer minin salametlik ehvalım yar bese, men davamlıq işlep almağı davamlıq mulazimet kılımen, deydi.
0: Bu çıng turuş şu caydaki yaş doktorlarını asasi katlamda davamlıq yıldız tartıp, çarvıçılık rayonlarına berip davalaş, doğru yetküzüşke ilhamlandırdı. Çağan Tokay Nahiyesi Altun Emil Yezilik Doktorhanının doktori Altun Gül Azat Bek mundaq dedi. Altun Gül Azat Bek mundaq dedi. Oqas muallim, biz tepi hadımlarının ülgüsü. O çarvıçılık rayonunda uzak mezgil hizmet kılıp ammağa mulazimet kıldı. Biz bunun din keyinki hizmetlerde onu ülge kılıp kent ahalileri, ağırıklar üçün estaydıl mulazimet kılımız.

0: Hürmetli radyo oğluğucular. Bugün 2026 yılı 7. ayının 9. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo oğluğucular, ben Sumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Devlet Pentechniki Mukapati yığını, Şika Akademiya Akademikler yığını, Jongo Pentechniki Cemiyeti'nin memleketlik 11. kurultayı Beijing'de eçildi. Xi Jinping muhim söz kıldı. Li Chang riyasetçilik kıldı. Zhaoloji, Wang Huning, Sai Qi, Li Shi katnaştı. Ding Xuexiang mukapatlaş kararını okudu. Stansımız Pentechniki'de yenilik yaratış arqılıq Jongo'ca zamanı vilaştırışka puhtı terek bolaylı ve başlamçılık kılaylı mauzoluk obzor ilan kıldı. Xi Jinping'nin asası katlam hizmet usulü toğrısıdaki muhim bayallarını ögünüş okuşluğu nâşır kılınıp tarqıtıldı. Jongo Pentechniki Cemiyeti memleketlik 11. kurultayının 2. umumi yığını eçildi. Sayıcı yığınğı berip tabrikledi. Hem de Partiya Merkezi Komitetiğe vakalatan söz kıldı. Din Shuexiang Xalqara Pentechnika Hemkarlıq Mukapatığı erişken çetellik mutaxassislarni qabul kıldı. Chen Liquan, Bindi 2025 yıllık Devlet Ali Pentechnika Mukapatığı erişti. Dünya İqtisadığı Nazar Doklati elan kılındı. Örmetlik radyanlıq uçula tövendi deyiktanla haberlerimizin təpsili məzmullurdu bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Devlet Pentechniki Mukapati yığını. Jongo Pelle Akademiyasının 22. qetimlik akademiklar yığını ve Jongo Kuruluş Akademiyasının 18. qetimlik akademiklar yığını. Jongo Pentechniki Cemiyetinin memleketlik 11. kurultayı 7. ayının 8. günü tüştün burun Xalq Sarayı'da dağ doğuluk geçildi. Jongo Kompartiyası Merkezi

Bahalash komandallık tayyikidin yakşı paydılınış. Türlani, aparatlani, ıksaslıklarını bahalashda yenilik yaratış iktidari, süpiti, ünimi, tekpü koş yönülüşünü küçeytiş. Bahalashda tört cihetiki körset küşkila tayinişini bekar kılışını tezletip, pen mağarıp sahasıdiki kalpakını tüzeşini davamlık çonkırlaştırış. Alımlar oyunu zor küş bilen evci aldırıp, pen tetkikat cihetiki samimiyet kuruluşunu küçeytip, stil durus, keyfiyat doğru bolgan pen tetkikat ekologiyasını berpa kılış gerek. Xi Jinping munulanı takitledi. Pen texnika etiksi ve bexeterlik boyunca idari kılışını küçeytip, pen texnikinin olgı besişka, yakşılıkkı ündüşüge, bexeter kontrol kılgılı boluşuga, halkı bəxti yartışıga türtki boluş. Siyaset tüzüm, kanun nizam ve idari kılış ölçümünü mükemmelleştirip, köptürep katnaşkan, hemkarlışıp, ten idari kılıdığan tüzülme mekanizmini mükemmelleştiriş. Nuqtuluk sahalarının etiki ölçimi ve yetekçilikini aydınlaştırıp, pen texnika bexeterliki xeyim xatirge öküm kılış, közütüş, oldun signal beriş ve ciddi takabıl turuş layihasını küçeytiş. Dünyavi pen texnikini idari kılışka çonkur katnışıp, Jungo teşebbüsü ve Jungo layihasını keng teşvik kılış ve tonuşturuş gerek. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Devletimiz pen texnik işlerinin güllep yaşınışını ilgiri sürüşte, bütün partiye, bütün cemiyetinin ortak tırışışı doğru geliyordu. Her derecelik partikom ve hükümetle pen texnik hizmetini muhim gün tertipki koyup, doğru siyasi netice karışını turguzup ve emeliyeti körstip, hakiki tutup, emeli işlep, uzak kişi boşaşmayı tırışıp, üzlüksüz yeni ünüm hasıl kılış gerek. Jungo Pelle Akademiyası, Jungo Kuruluş Akademiyası, bütün memlekettiki pen texnik sahasıdikilerini itibaklaştırıp, yeni bir növetlik pen texniki inkılabının yönülüşünü igilep, dünya pen texnikisinin yukur pellisige baturluk bilen örlüşü lazım. Jungo pen texniki cemiyeti yenilik yaratış üstüde izdinişti çıntırıp, pen texnik hizmetçileri üçün bütün vücudu bilen mulazimet kılışı, yenilik yaratış arkalık terakkiyat türtki boluş üçün mulazimet kılışı, bütkül halkının ilim pen sapasını östürüş üçün mulazimet kılışı, partiya ve hükümetinin ilmi tedbir belgilişi üçün mulazimet kılış gerek. Xi Jinping ahırda mundaq dedi. İşki akademiyanın akademikleri partiya ve halkının iptihari. Men köpçülüknün şerefini kadirlep, boşaşmayı küreş kılıp, pen texnikinin oldunki qatardaki neticilerini yaratış, zor vazifelerini üstüge iliş, yaş ıqtisaslıklarını yetiştiriş, alımlar royini emeliyette körüstüş cihette ülgülük, başlamçılık rolünü cari kıldırışını ümit kılmen. Pen texnik hizmetçileri sosyalistik zamanı bilaşkan kudretlik devlet kuruştaki muhim güç. Men köpçülüknün devletki mulazimet kılış, halkı bəxt yaratış esil en-enisini cari kıldırıp, pen texnik küşlük devlet kuruş üçün köperek yeni töhpü koşuşunu ümit kılmen. Li Chang yığın riyasetçilik kılganda mundaq dep körsetti. Başuji Xi Jinping muhim sözü de, yakın kılladın buyan devletimizin pen texniki işlerde kolgu keltürülgen zor muvaffaqiyetlerini toluk mayalleştirip, pen texnik terakkiyatı düşkelgen yeni vaziyetini çonkur tahlil kılıp, mesuliyet tuyğusu, tahirsizlik tuyğusu, buruş tuyğusunu yenimi küçeytip, Partiya Merkezi Komitetinin 15. 5 yıl mezgilideki pen texniki işleri toğrusudaki türlük uğurlaştırmalarını emeliyleştirişini bütün küş bilen çın tutuş toğrusu da enik taleplerini otturgu koydu. Başuji Xi Jinping'in muhim sözü de egizdi turup yırakkı nezer selingan. İdiyesi çonkur, mezmonu mol, küşlük siyasilikka, strategiyelikke, yetekçilikke igi bulup,
yeni devirdeki pen teknik hizmetini yakşı işler.

0: ilgirleş üçün ilgirleş yönülüşünü körsütüp berip tüp kollanmağı igi kıldı. Biz çoŋkur ögünüp ve özleştirip, katti izcil emelileştirip, ideya ve herkitimizni partiya merkezi komitetinin tedbir orullaştırmaları asası da hakiki birlik keltirip, pen teknik hizmetini yaxşı işleş irademiz ve işençimizni yanımı küçeytip, devletni kudret taptırış kuruluşu, milletni güllendiriş uluq işlerini cungoçi zamanı vilaştırış arkalık umumüzlük ilgir sürüş için yeni tehimi zor töhp koşuşumuz gerek. Yığında Çin Li Chuan bilen Bindi barlık mukafatkı erişkücülerge vakaliten söz kıldı. Cungo Kompartiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun bir kısım azaları, Merkezi Komitet Shuji Chusu'nun Shujileri, Memleket Halk Kurultayı Daimi Komiteti, Gouyuan, Memleketlik Siyasi Kengeş, Merkezi Harbi Komitetinin alakadar rehberleri yığınga katnaştı. Merkezdeki partiya, hükümet, armiya, ommavi teşkilatlarının alakadar tarmaklarının asaslık mesulleri, Merkez Pentechnik Komitetinin azaları, Devlet Pentechniki Mukafatı Komitetinin azaları, her kaysı ülke, autonom rayon, merkezgi bivasıtı karşılık şehir ve planı ayrım tüzülüdüğün şehirle, Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bengtüeninin alakadar mesulleri, Devlet Pentechniki Mukafatı Erişkücüler Vekilleri, İşki Akademiyanın akademikleri, bir kısım çet ellik akademikla, Cungo Pentechniki Cemiyeti Memleketlik 11. Kurultayının vekilleri Katarlıkla bulup, tahminen 4300 kişi yığınga katnaştı. Yığından ilgiri Xi Jinping Katarlık rehberle, Devlet Pentechniki Mukafatı Erişkücüler Vekilleri bilen samimi görüştü, hem köpçilik bilen hatır sürat küçüştü.
1: Stansımız haberi. Stansımız pen teknikada yenilik yaratış arkalık, cungucu zamanı evilaştırışka puhtu terek bolaylı ve başlamçılık kılaylı mavzuluk obzor ilan kıldı.
0: Stansımız haberi. Merkezi Komitet Teşkilat Bölümü teşkillep tüzgen, Xi Jinping'nin asasi katlam hizmet usulü togırsıdaki muhim bayallarını ögünüş okuşlıkı, yakında partiya kuruluşu okuşlıkı neşriyatı terpidin neşir kılınıp, bütün memleket tarkıtıldı. Başucu Xi Jinping asasi katlamda, amma arasıda üsbitilgen çoğun partiya, çoğun devlet dayısı bulup, halk ammısıga baştın ahır çoğunkur muhabbet bağlıgan. Asasi katlam hizmetinin kanuniyetini çoğunkur közetken. Yolda Xi Jinping, meyli yerlikte hizmet kılgan mezgildi bolsun, ya ki merkezge kelip hizmet kılgandın kiyim bolsun, baştın ahır asasi katlamga ehmiyet berip, asasi katlamga köngül bölüp, asasi katlamga çoŋkur çöküp, asasi katlamnı kollap, asasi katlamnı çiŋ tutuş, asas selişni uzak müddetlik plan ve asasnı puhtulaş tedbir kılıştı çiŋ turup, bir qatar mol nazariyevi ehmiyetge ve emeli kımmetgege asasi katlam hizmet usulü üstüde izdendi ve onu şekillendirdi. Yolda Xi Jinping'nin asasi katlam hizmet usulünü çördep ilan kılgan bir qatar muhim bayallarının mänisi çoŋkur, mezmonu mol, ideyası çoŋkur. Onun da asasi katlam degen nime? Asasi katlamga kandak çoŋkur çöküş, asasi katlamga kandak mulazimet kılış qatarlık zor nazariyevi ve emeli meselelerge ilmi cevap berilip, asasi katlam hizmetige bolgan kanuniyetlik tonuş çoŋkurlaştırılıp, yeni devir yeni musafideki asasi katlam hizmetini yaxşı işleşge yönülüş körsütüp berildi. Muhim kollanmağı iyi kılındı. Xi Jinping'nin asasi katlam hizmet usulü togırsıdaki muhim bayallarını ögünüş okuşlıkını neşir kılıp tarkıtış, her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları kadırlarının yolda Xi Jinping'nin asasi katlam hizmet usulü togırsıdaki muhim bayallarını sistemilik ögünüşü ve ilgilişik yardım beriş. Asasi katlam hizmetini yakşı işleşinin zor ehmiyeti, tüp talepi, ilmi ideyası, ünümlük usulü, tüp kapalıtını çoŋkur özleştiriş. Asasi katlamını tehimi yakşı tonuş, asasi katlamga çoŋkur çöküş, asasi katlamga mulazimet kılış, partiyaning hokimiyat yurgizish asosini kuchayib mustahkam

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi Dünyaya Nezer programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, kelimat özgürüşü pütkül insaniyet duç kelevatkan ortak hırız. Tehim yukur ünümlük, emeli usul bilen karbon koyup berişini azaytış, yeşil terakiyatını ilgiri sürüş, halkıra cemiyetinin muhim karalması. Muşunda qarq görünüşte Brazilya, Jungo ve Avrupa İttifakı karbon koyup beriş hukuki soğudu bazırını ecevetiş İttifakı kuruşunu ortak taşabız kılıp, karbon bazırı halkıra hemkarlıkını çonkırlaştırış, dünyanın yeşil, tüven karbonluk tıpkı özgertiş musabısını tezildiş için yeni sahne hazırlap bədi.
1: Bu növetlik dünya lonkısı futbol musabıqısı da nemi üçün talaş tartış şun çüköp oludu? Musabıqa ötküzgücü devletlerge zadı nemilerini elip geldi. Dünyavi musabıqa ixtisadıda yeni dikkat kılışka erzeydiğen kandak yeni özgürüşler barlıq geldi.
0: Jungo Avrupa növetçi poizi Vengriya'nın rayon əqli əşya obroti tügini bərpa kılışıga yardım bədi. Hürmetki radyo anlıkçıla, əmdiri qıtınla programımızın təpsili məzmunu da bolsun.

Hürmetli radyo anlıkçılar. Kelimat özgürüşü bütkül insaniyet tuş kelimatkan ortak hırs. Tekim yukur ünümlük, emeli usul bilen, karbon koyup berişini azaytış, yeşil terakiyatını ilgiri sürüş, halkıra cemiyetinin muhim karalması. Muşundak ark görünüşte Brazilya, Cungo ve Avrupa iştipakı, Karbon koyup beriş hukuki soğudu bazırını içip etiş iştipaki kuruşunu ortak teşebbüs kılıp, karbon bazırı halkıra hemkarlıkını çonkurlaştırış, dünyanın yeşil, tüven karbonluk tıpkı özgertiş musabisini tezletiş için yeni sahne hazırlap bədi. 2025 yılı 11. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı Kelimat Özgürüşü Ramka Ehtinamisi Pütüşküç Tereplerinin 30. ketimlik yığını Brazilya'nın Belonda ötküzülgen mezgilde karbon koyup beriş hukuki soğudu bazırını içip etiş iştipaki kurulup, nurgun devlet ve rayonunun aktif avaz koşuşuğu erişti. 2026 yılı 5. ayda Brazilya, Cungo ve Avrupa iştipaki iştipak kuruşunu teşebbüs kılgıcı terep bolu süpti bilen Karbon koyup beriş hukuki soğudu bazırını içip etiş iştipaki hizmet programmasını birlikte imzalap, iştipakının nişanı, hizmet dairesi, idari kılış, kurulması ve tedbir belgileş mekanizmi katarlık mezmullarını aydınlaştırdı. Bu hemkarlık mekanizminin mahiyetlik meşgulat baskıcığı kırgellik edin diyerek berdi. İştipak nizam namisi asasen, Brazilya tuncu növetçi reis devlet boldi. Cungo bilen Avrupa iştipakı birleşme reis boldi. İştipakının kuruluşu her kaysı tereplerinin kelimat özgürüşü aldı da hiç kandak devlet özününlü gemide bulup özgü bilen karı bolması bolmaydı. Yeşil tıpkı özgertişini her kaysı devletle birlikte ilgir sürüş gerek digen ortak tonuş edin gelgen. Emeliyat şunu ispatladı ki, karbon bazırı karbon koyup berişini azaytışını ilgir sürüş, kelimat nişanını işkaşırıştaki muhim siyaset kuralı. İnik bazar signalı beriş arkalık, meblağını pakız energiye, tüven karbonluk teknika ve ekologiyeni koğdaş sahasıge tekimi köp selişki yitekleş, iktisadi terakiyat bilen muhit asıraşını öz ara maslaştırışkı paydalık bulup, yeşil tıpkı özgertişinin tekimi yukur ünümlük, tekimi imkaniyetlik sicillikı igi buluşunu ilgiri sürdü. Növette karbon bazırının təsir küçü devamlıq keni yuvatıdı. Karbon koyup beriş, soğudu sistemisi, bulğumu koyup berişini azaytış kuralı bolıplı kalmay, kesip terakiyatı ve xalqara soğudu endizisige kün seri çonkur təsir körüstü vatıdı. Avrupa İttifakı'nın alaqıdar ıslahat tedbirlerini otturgu koyuşu, Cungo ve Brazilya Katarlık devletlerinin karbon bazırı kuruluşunu puxt qadem bilen ilgiri sürüşü bu yüzlenişini eksettirdi. Kanda kılıp yeşil terakiyatını ilgiri sürüş bilen bir vakitta iqtisadi rıqabet küçünü aşırış, köpçilik ortak duş kelibatkan muhim temi bolup kaldı. Cungo dünyanın yeşil, tüven karbonluk tıpkı özgertiş musabısı da muhim rolünü cari kıldırmakta. Yakın kıyıladın bu yan, Cungo yeşil, tüven karbonluk terakiyat yolu da kattim yenip, karbonunu çok kımmetli yetküzüş ve karbonunu netrallaştırışını pahalı puhtı ilgiri sürüp, yeni energiye kespini zor küş bilen terakki kıldırıp, dünya bu içe kaplanış dairesi en çok memleketlik, karbon koyup beriş hukuki soğudu bazırını kurdu. Cungo'nun yeşil terakiyat ve karbon bazırı kuruluşu ceheti toplugan mol tecrübeleri yer şarı kelimatını tüzeşini paydalık örnek bilen temelledi. Şundakla Brazilya'nı öz içi kalgan terakki kılıvatkan devletlerinin öz devlet ehvalığı uygun kilidgan yeşil tıpkı özgertiş yolu üstüde izlenişini muhim paydalanış materyali bilen temelledi. Cungo dünyadaki en çok terakki kılıvatkan devlet bolu süpti bilen ortak ama farklılık mesuliyet prinsipi da baştan ahır çıng turup adil, muvafık
ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئالىدىغان يەر شارى كىلىماتىنى تۈزەش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىشنى پائال ئىلگىرى سۈرۈپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بىلەن تەجرىبىلەردىن تەڭ بەھرىمەن بولۇپ، ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دۇنيانىڭ يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن مۇھىم تۆھپە قوشتى. برازىلىيە جۇڭگو بىلەن بولغان يېشىل تەرەققىيات ساھەسىدىكى ھەمكارلىققا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىدۇ. ئىككى دۆلەت ئوخشاشلا گۈللەنمە مۇھىم ئىقتىسادىي گەۋدە بولۇپ، بايلىق ئەۋزەللىكى، كەسىپ قۇرۇلمىسى ۋە تەرەققىيات ئېھتىياجى جەھەتتە بىر قەدەر كۈچلۈك تولۇقلاشچانلىققا ئىگە. يېڭى ئېنېرگىيە، يېشىل پۇل مۇئامىلە، ئېكولوگىيەنى قوغداش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىق بوشلۇقى كەڭ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئالاقىدار ئەمەلىي ھەمكارلىق داۋاملىق چوڭقۇرلاشتى. كاربون قويۇپ بېرىش ھوقۇقى سودا بازىرىنى ئېچىۋېتىش ئىتتىپاقىنىڭ قۇرۇلۇشى ئىككى تەرەپنىڭ سىياسەت جەھەتتىكى ئالاقە، تەجرىبە ئالماشتۇرۇش ۋە ئەمەلىي ھەمكارلىقنى يەنىمۇ كۈچەيتىشىنى يېڭى مۇھىم سەھنە بىلەن تەمىنلىدى. برازىلىيە ئۆز دۆلىتىنىڭ كاربون قويۇپ بېرىش سودا سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى پۇختا قەدەم بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، 2027 يىلى ئىشقا كىرىشتۈرۈپ، 2030 يىلى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇشنى پىلانلىدى. برازىلىيەگە نىسبەتەن كاربون بازىرى ھەم مۇھىت سىياسىتى قورالى، ھەم ئىقتىسادنىڭ يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى مۇھىم تۇتقا. تىرىلمە ئېنېرگىيە، ئورمان ئارقىلىق

Kıdırlık dostlarına batıqtığına sən ət sahnesi programısı. Programımız Dair Millet Xalqının Nadır Naqşı muzikleri uzunlar bulu batıdı. Hem de Kazakçı Naqşıların Altın Rənglik Yurtum namlıq Naqşını Köğül Aramı'na sunumuz.

Kadirlik Dostlar programımızın da amaçlarımız. Hem de yurtum Bayyongul'un namlı Moğolçan akşını huzurunlarla sunumuz.

Kıdırlık Dostlar programımızın da anlaştırımız. Hem de köngül aramalığa Moğolca nakşılardın köngülümdeki yarım sen namlık nakşını takdim edimiz.

Yaqında etilgan Goyuyan'nın daimi işler yığınıda xalq sağlamlıqının 15-ci 5 yıllık yerik planı qarab çıxıpma kullandı. Yaqınqı yıllardan boyan, sağlam jongo qurulışı tez alğı siljitilip, xalqının sağlamlıq səviyyəsi sicil üstü. Dövlətimiz dünya boyunca kölümü ən çoğun davalaş mülazimeti sistemisi, kesellikinin aldını eliş tizgiller sistemisi, davalanış kapalıtı sistemisini bərpa qıldı. Hazır kişilerinin otturucu gözlemi ömrü 79.125 yaşı yetti. Asaslık sağlamlık görsetküçü ottura, yukarı kirimlik devletlerinin aldınki qatarı da muqim turdi. Mutahhas mundaq dedi. Xalq sağlamlıqının 15-5 yıllık yerik planını yukarı süpette tüzüp çıkıp ve yolu koyuş. 15-5 yıllık yerik plan mezgildeki xalq sağlamlıqı hizmetinin nişanı, urni, ve strategiyelik vazifesini yanımı aydınlaştırıp, keyinki hizmetlerini tertiplik olgı siljitişka yol haritisi sizip berdi. Yığında mundaq görsetildi. Bütün hayatlık devreliki sağlamlık mulazimeti sistemizini berpa kılıp, baylık orunlaştırmasını bir tutaş belallap, davalaş, davalanış kapalıdı. Kesellikten aldığını eliş, tizginleş qatarlıklarını maslaştırışını küçeytip, ammini sistemilik, sicil, əla sifətlik, yuqarı ünümlük sağlamlıq mülazimeti bilən təminləş gerek. Sağlamlıq kəsbini zor küç bilən tərəqi qıldırıb, qolla siyasetini mükemmelləşdirib, sağlamlıq sahəsindeki yenicə mülazimet kəsb balıdını yetildirib və zor aytıb, sağlamlıq məhsulatları təminatını beyitib, süpət bixətərlikini nazarət qiliş, başqırışını çıngıtıb, ammini xatırcam istimal qiliş. Sağlam turmuş keçiriş imkaniyetige ege kılış gerek. İqtisad cemiyet terakkiyatı, iqtisadi ictimai terakkiyat. Kesbi mutahhas mundaq bildirdi. Növette devletimizin iqtisadi ictimai işlerinin sicil terakkiyatıgı ägeşip, ahalilerinin kesellik tizimliki özliksiz özgürüp, sağlamlıqa yeni hırs elip geldi. Yığında otturğa koyulgan bir qatar orullaştırmalar hem mevqani hazırğa koyup, ammının kesel körstiş, davalanıştiki aldıravatkan, qiynalavatkan, gəm qılavatkan, arzu qılavatkan sağlamlıq kesbini mas qadam, mas tərəqi qıldırış umumiyetini, sistemilik pilallab, sağlamlıq kesbini mas qadam, mas tərəqi qıldırış umumiyetini sistemilik pilallab xalq ammısının yuqarı süpətlik turmuş və hər tərəpləmə sağlamlıq mülazimetigi bolğan ciddi ehtiyacıga faal inkas qaytırdı.

Ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Hörmetlik radyo anlıqçılar, MD Abdülhamid rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumatı anladığımız. Örümçide, ötkünçü yamğur yağıdı, temperatura 21'den 28 Celsius radusqıca 4-5 bal şamal çıkıdı. Altay'da azraq yamğur yağıp yeni hava içildi, temperatura 20'den 29 Celsius radusqıca. Çöçekte azraq yamğur yağıdı, temperatura 18'den 32 Celsius radusqıca. Gülcide otturhal yağmur yağdı. Temperatura 18'den 33 Celsius radusqıca. Bortalada azraq yağmur yağdı. Temperatura 18'den 30 Celsius radusqıca. Qaramayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 24'den 32 Celsius radusqıca. Kütünde azraq yağmur yağdı. Temperatura 22'den 33 Celsius radusqıca. Şeyhanzide azraq yağmur yağdı. Temperatura 24'ten 33 Celsius radusqıca. Sanjıda azraq yağmur yağdı. Temperatura 23'ten 30 Celsius radusqıca. Qomulda azraq yağmur yağıp, keyin hava tutuldu. Temperatura 21'den 28 Celsius radusqıca. Turpanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 25'ten 31 Celsius radusqıca. Korlada azraq yağmur yağdı. Temperatura 19'den 28 Celsius radusqıca. Aksu'da hava tutuk. Temperatura 17'den 32 Celsius radusqıca. Atış'ta hava bulutluk bulup keyin etçiladı. Temperatura 21'den 34 Celsius radusqıca. Qashqar'da hava bulutluk. Temperatura 22'den 36 Celsius radusqıca. Xotan'da hava tutuk. Temperatura 22'den 34 Celsius radusqıca. Ürümçide ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 28 Celsius radusqıcı buludu. 4-5 bal şamal çıkıdı. Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumatı anlattık. Hörmetli radyo anlıqçılar. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı çişberdük, anlığınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yana Sıl Uşıdın abonçılar terminalını çürüp, anlısınız buludu.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjang Radyo Televiziya Stansiyasının güzel melodiyalarga tolgan sanat sahnesi programısı orallaştırılgan Sarxıl naqşı muzikalarının sehri küçüdün sizlerini huzurlandırış məqsədində mikrofon aldığa tayyar boldum. Əmdəki minutlarda programımızğa orallaştırılgan ən güzel küylərni huzurunuzda sunumuz mən Riyasatçı Hamida qıyım. Aziz dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızni Xeyirlik axşam nomlıq naqşının yeqimliq melodiyası bilan başlayırıq. Qəni Bəhər ağay sizlər.

0: 3 martta. Men vatanimni soyiman. Hurmatli radio anglovchilar. Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Urumchi shahri o'ttirig'i qo'ygan o'ttira boshlang'ich maktab o'quvchilarining maktab forumisini boshqarish chorasi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda bu yilning oldingi yarmida Qonjira portidan kirgan yo'lovchilarning davomli oshqonligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda ishni yesalarga yetkazish munosabat ulgusi Jarqinbek Nasiyulla bilan tanishimiz.
1: Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu slushiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgariki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Kiming 26-nji ýyly gatnagan tunji getimlik Jungu Otra Asiýa Adamiýet Sayahaty Nöwetçi Poýzy ýakynda Qorgas Tömür Ýol Portu Wokzalyda çegiradan oňuşlyk ötdi. Bu gatnagy nöwetçi poýzda döwlet içi bölüki, çegira sırtı bölüki bölekler boýunça toşuş endisi kolunulgan bolup, Qorgasdan Almaty agaçy bolgan bölekdiki toşuş wezipisini Kazakstan üstüge algan. Jungu Kazakstan ichki davlat tömür yol tarmaqlari zich maslashib, yo'lovchilarning bir bekat shaklida tomonidan o'tishiga kafolatlik qildi. Bu poyiz 6-oyning 29-chi kuni 9dan 39 minut o'tganda Xi'an vokzalidan yo'lga chiqib, Lanzhou Xinjiang tömür yo'lini bo'ylab g'arbga qarab qatnab, 7-oyning 2-chi kuni 11dan 19 minut o'tganda G'ulju vokzaliga yetib keldi. Yo'lovchilar avval avtobusga almashib, Sayram ko'li qatorliq manzara nuqtalarini sayli sayohat qildi. Orqadan 7-oyning 3-chi kuni Qorg'as Tömir yo'l porti vokzaliga berib, chegaradan chiqishdagi tomonjidan o'tish rasmiyatini bejirib, Qozog'iston maxsus poyiziga almashib chegaradan o'tdi. Nöwetçi poyiz 7-oyning 6-chi kuni soat 11da Almatadan qaytib, soat 18dan 19 minut o'tganda Qorg'asga yetib kelib, ondan davomli Qucha, Qashqar, Altay qatorliq joylarga berib, Janubiy Shimoliy Xinjiangni aylanish safarini boshlab 7-oyning 14-chi kuni soat 14dan 6 minut o'tganda Xi'anga yetib bordi. Berib kelishga jami 16 kun ketdi. Jungu Qozog'iston ichki davlatning tömür yol tarmoqlari bu qitimqi poyezdning qatnashiga kafolatlik qilish xizmatini yaxshi ishlash uchun zich jipslashtirib, poyez kafolati loyihasini tuzib, poyezdning yurish xaritasini ko'ngil qo'yib loyihalab, transport tashkillash, poyezga o'tirish mulozimati kafolat xizmatini yaxshi ishlab, poyezdning bexatar vaqtida chegaradan chiqishiga butun kuch bilan kafolatlik qildi. Jungu Otra Asiya Adamiyet Sayahaty Nöwetçi Poýzy 2025-nji ýyly muwaffaqiýetli gatnagandan buýan jemgyýetki her sahanyň keng diqqetini gozgady. Bu ýyl tömür ýol tarmaqlary Adamiyet Sayahat Nöwetçi Poýzydan 3-nji ýolga goýuşyny planlady. Xinjiang tömür yol tarmaqları transport mulazimetigi kapalatlı kılıç hizmetini sicil yakşı işlep, bir belbağ bir yolunu yukarı süpette ortak kuruşka mulazimet kılıçta aktif rolunu cari kıldırmak gibi oldu.
2: Yakında yazlık tatillik yolu çatışış dolkını umumiyizlik başlandı. Shandong aviatsiyasi yangidan ko'plagan bevosita berish aviatsiya liniyalarini ichib, avat g'ol liniyalardagi navbatchi aeroplanlarni ko'paytirib, Xinjiangning har qaysi joylarini Guangdong, Xiangang, Aomen, Shimoliy Jungu, Sharqiy Jungu bilan tutashtirishga qulaylik havo yo'li ochdi. Növətdə Şincanda ticaret qılıbatqan aviyatsiya liniyəsi 25-kə yetib, Şincanın içki qısmıda bütün məmlikətnin hava yolu torini tutaşdırdı.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali guruchning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalan bolsa el avalaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali guruchning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi örp adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yenilikla.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Ürümçi şehri yakında oturgu koygan otura başlangıç mektep okuguçlarının mektep formasını başkuruş çağrısı doğrusu da sözlep birimiz.
2: Ürümçi şehirlik maarif idarisi, maliye idarisi, bazar nazaret kılış başkuruş idarisi, mektep formasını başkuruşunu yanımı kayıplaştırış üçün yakında birlikte Ürümçi şehrinin otura başlangıç mektep okuguçlarının Mektep forumusunu başkuruş çağrısını besip tarkıtıp, mektep forumusunu başkuruşta uçuk aşkarı buluş, öz ihtiyarlıkı bilen tallaş, süpetni oldunki orunga koyuş, bahası muvapık buluş prinsipiga emel kılıp, mektep forumusu süpetinin okuguçularının ihtiyacıga mas gelişige kabaletlik kılışını enik bekitti.
1: Çağrı da mundak belgilendi. Prinsip cehette her bir okuguçuga ayeti yazılık. Küzlük kiyim ve yazlık kiyim seplep berilidi. Kışlık kiyim, ölçemlik mektep forması hakikaten lazım bolsa, ata anılarının fikrini toluk eliş asası da ayrım zakaz kılışkı boludu. Kışlık kiyim ve ölçemlik mektep forması her bir okuguçuğa bir yürüyüştün eşip etmesliki gerek. Her kaysi rayon nayyelerinin mektep forması talla bazarı üstü izdinişini teşebbüs kılıp, her kaysi rayon nayyelerinin mektep formasının asası şekli ve süpet ölçümünü birliki keltürüş usulunu kolunup, mektep formasını layyeleş kairisini ilan kılıp, bir rayon nayyede bir pason mektep forması setiviliş endiyesini yolu koyup, mektepler belgilengen dairede mektep belgesi ya ki mektep iznikini layyelesi boludu.
2: Çağrı da mekteplerden her okuş yılıda okuguçlarına yüzlenip, ata anılardan bir kettim mektep forumusunun razı buluş derecesini tekşürüşünü kanatı yaydırıp, mektep forumusunun süpüti, pasoni, azadeliki, bahası ve setişten keyinki mulazimeti katarlık cihetlerdeki fikir tekliplerini anlaş. Hem de tekşürüş neticesini keyinki mektep forması setiviliş, temelli gücü soğudigarlarını tekşürüp bahalaş ve mektep forması setiviliş tohtamını davamlık imzalaştan muhim asası kılış talep kılındı.
1: Setiviliş halkısı karata çağrıda ölçemleştiriş, tallap setiviliş hareketini kılıplaştırış takitlendi. Nukta ve tavar markası bekitiş katarlık usullada soğuduğu arılışışkı bulmaydı. Zapas ambarı, tizimlik ambarı, salahiyet ambarı tesis kılış kat'i men'i kılınır. Her kaysi rayon, nahiyelik, mağrip memuri tarmakları, bazar nazaret kılış başkuruş tarmaklarına maslaşıp, mektep forması bilen teminlediğin karakallarının inavetini nazaret kılıp başkuruş mekanizmini mükemmelleştirişi, levzide turmakalla tizimlikeki kırgızılgen karakhanıla işlep çıkargan mesulatlarını setip almasını gerek.
2: Süpetni başkuruş, kontrol kılış cihette mektepler mektep forumusunu kubul kılganda kattık tekşürüp ötküzü verişi, tayyar kiyim süpetinin layakatlik buluş belgesini tekşürüşi, hem de ülke derecelikten yukarı bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları bekitken mektep forumusunu tekşürüş salahiyetige ige tekşürüş aparatı çıkarıp bergen şu türkümdeki tayyar kiyim süpetini tekşürüşte layakatlik buluş dokulatını tekşürüş gerek. Şunun bilen bir vakitte koş tekşürüşke evetiş tüzümü, yani mal temilli gücü karxana tekşürüşke evetiş asası da her türküm, kitim, yeniden setip algan mektep forması kelgenden giyin, ihtiyari evrişki elip, kanunda belgelengen tekşürüş aparatının tekşürüşüge evetişini umum yüzlük emeliyleştiriş. Tekşürüş mezmuni az digende, formaldehit miqdari, pH kımmeti, soğu çıdamlık renginin puhtalıqı, terge çıdamlık renginin puhtalıqı, kesata, şıkarga, sürkülüşke çıdamlık renginin puhtalıqı, kuruğak, öllükke, sopınğı çıdamlık renginin puhtalıqı, tala miqdari, parçılındıgan rak peydaqılgıcı, aromatik amin boyaqları katarlık körsetküşlerini öz kiçige eliş gerek. Her kaysi mektepler emeli ehvalga asasın tekşürüş mezmununu köpeşsi boludu. Ketidgan xarajatni okuguçular ve ata anılarga çetişki bulmaydı.
1: Hak elişini başkuruş doğrusu da çağrıda mektep.

Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Yük Sılıvatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde bu yılın aldıngı yerimide Konjira Portu'dan kirgen yolcularının devamlı aşkallıkını tanıştırımız. Bu yılın aldıngı yerimide Konjira Portu'dan Çigra'dan kirip çıkalı 25 bin adam ketimden, katnaş transport korali 5700 ketimden artık tekşürüp ötkesildi. Cemi 42 devlet ve rayonundan kelgen yolcular bu port arkalık Çigra'dan kirip çıktı. Üçüncü devletin kelgen yolcular Koreya, Polşa, Malaysiya, Fransiya Katarlıklarını öz içiga aldı. Çigradan kirgen çet el tevelik edeki kişiler

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaq

0: izleyip, eşip kalgan bolsa elip alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamak ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcamı var deyimizi. Tamak ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaqıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde üçlü yezlağı yetkizüş mülazimet ülgüsü Jarqınbek Nasyola bilen tanışımız. Yattınca ayının birinci günü Sanji şehri, Aşli Kazak yezisi Huagen kentindeki çarvıçlık meydanında Jarqınbek Nasyola dumbranı elip, barmağını yenik tek küzüp çelişki başladı. Onun yanrak çoğunkır muhabbetlik naksisi şamalda hemme yerge yanırdı. Çarovçılar çördep oturup, Komünistik Partiya nuri kalbimni yorutti degen küyge ägişip çavak çelişti. Ulanın çırayıda tebessüm cilvilenip turatti.
1: Çarovçılık meydanıdaki kegiz öy altıda teşvik kılıp düşündürüvatkan bu menzire, Jarqınbek'nin yaylakta yıldız tartkan 30 netçi yıllık təsirlik kartinisi. Yakında o 2025 yıllık memleket boyunca medeniyet, pen teknika, Sahiyyatın ibaret üçni yezilarga yetküzüş paaliyeti mulazimet ülgüsü bolup bahalandı. Bir dumbira, sap kalbi bilen partiya sadasını manlıgan, on manlıgan aillerge yetküzüp, onu çarvıçılar ayırlanmaydıgan yaylaktaki teşvikatçıga aylandırdı.
0: Jarqınbek Aşili Yezilik Ammevi Mariniyet Mulazimet Merkezinin muamı müdiri. Darqan Edebiyat Sanat Teşvikat Atırtı'nın başlığı. O küçükidin çarovçılık meydanıda çoğun bolgan. Çarovçılık rayonunun geriken ahalısı şalan. Uçur yetkizüşünün kolaysız işkerlikini obdan bilidu. 2001 yılı Yezilik Mariniyet Ponkitinin başlığı bolgan dinkin. O kanda kılganda amabab çünüşlük usulda partiyanın halkın nep yetkizü siyasetini buhralanın meğizge kalipke sığındırgılı boludugalıkı üstüde izcil oylandı. Ahire siyasetini nakş kılıp eğitiş, hüccet okuganının köp düşünüşlük. Bununla kişilerin kalbine yakşı sığındırgılı bolar mı? Degen hiyal onun kalbine yıldız tarttı.
1: Şunun bilen o devlet ortak tıl yezikini cephalık ögünüşke başladı. Partiye 20. kurultuyu ruhi, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturi, Katarlık siyaset ve nizamlar

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetlikke radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Hemrah programımızdan alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Adıgerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonucular terminalıda maskadan da anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu. Bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızda mundaq mezmullah boyu canlı çişbirimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda köp tarmaq, kanunsız, kanunga xilap işlep çıkırış, ticaret hareketi kılmışlarga zarba beriş hizmetini birleşip orallaştırma kılıp kanat yaydırdı. Abdunum rayonumuzdan yemeklik bexatarlikini mahsus tüzeşte basqış karakterlik netice ünüm kolgu keltürüldü degen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde her kişi başkalarını tepip, karşı taraftan eynek partisi üstüge yıktıv etti. Tölem cevapkarlığı kandak ayrıldı degen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhifimizdə hər tərəflimə tüzəş mərkəzinin orni xəritəyə kirgizilib, amma iş becərgəndə qarısıqa sürüşdə qılmaydıqan boldu deyən məzmun diqtınladı boludu.
2: Əmdə diqtına bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzbullurdu bolsun.
3: Qanun xəbərləri.
2: Gowyen bexatar ishlab chiqarish komiteti ishxonasi, markaziy komitet siyosiy qonun komiteti, oliy xalq sot mahkamasi, oliy xalq taftish mahkamasi, Gongan ministerligi, adliya ministerligi birlikda qonunsiz qonunga xilof ishlab chiqarish, tijorat faoliyati qilmishlarga zarba berish xizmatini o'rinlashtirma qilib qanot yaydirdi. Ciddi ishlarga taqobil turishni boshqarish ministerligidan egallanishcha Gowyen bexatar ishlab chiqarish komiteti ishxonasi, markaziy komitet siyosiy qonun komiteti, oliy xalq sot mahkamasi, oliy xalq taftish mahkamasi, Gongan ministerligi, adliya ministerligi bilan birlashib, yaqinda uqturish besib tarqitib, har qaysi joylar, har qaysi aloqador tarmoqlarning bosh shuji Xi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini astoydil izchillashtirib, amaliyalashtirib, mamlakatlik bexatar ishlab chiqarish sin yig'inining ro'yini qattiq amallashtirib, bexatar ishlab chiqarishda mohiyatdan tuzash o'tkiligi hujum qilish 3 yillik harakati hamda bexatar ishlab chiqarish hodisasi yoshurun xavfini radga turg'izib tekshirish, tuzash qatorli xizmatlarga birlashtirib, diqqatni kan ximiya sanoati, o't o'chirish, sanoat, savdo qatorliq nuqtaliq kasb sohalariga markazlashtirib, qonunsiz, qonunga xilof ishlab chiqarish, tijorat faoliyatlari qilmishlarga zarba berish xizmatini cho'nqir qanot yaydirishni o'rinlashtirma qilgan.
3: Uqtirishda munolar talab qilindi. Har qaysi rayonlar, har qaysi aloqador tarmoqlar amaliy ahvolga birlashtirib, talab bo'yicha bexatar ishlab chiqarishga aloqador salohiyat yoki shartlar talabni qondira olmaslik, bexatar ishlab chiqarishda soxtapazlik qilish hamda yomon g'arazda qonunga xiloflik qilish, qoidaga xiloflik qilishga majburiy buyruq qilish, qaramlik bilan mashg'ulot qilish qatorliq o'rtoqlikka ega masalalarga nuqtaliq zarba berish kerak. Kan, ximiya sanoati, o't mudofaa, sanoat, savdo qatorliq nuqtaliq kasb sohalariga qarata ko'mir kallari ish o'rnini yo'shirish, kenishkisiz qezish, zo'r apatni tuzash joyida bo'lmay turib ishlab chiqarishga tashkillash, qonun bo'yicha bexatar ishlab chiqarish ijozatiga erishmay, ximiya sanoati va xatarli ximiyaviy buyumlarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanish, xatarli ximiyaviy buyumlarni xatarli ximiyaviy buyumlar tijorati korxonalari ijozat doirasidan oshirib ishlab chiqarish, ishlatish, tijorat qilish bilan shug'ullanish, egiz qavatlik puxraviy imoratlarda oson yonadigan, kuyadigan sirtqi tomning sirtini issiqlik saqlash materialini belgilimiga xilof ishlatish, odam zich sorunlarda belgilimiga xilof holda o't mashg'uloti qilish, yashanganda kutinish apparatlarining o't mudofaa aslahalari kam bo'lish, buzilish, tijarat xarakterlik yemek içmek sorunlarının bu torobusiga alaqadar bexatarlik tadbirlarini amaliyleştirmeslik hamda chang-to'zondan partlashqa chetiladigan karxonalarning mashg'ulot naq maydonida chang-to'zonning eg'ir bo'lish, ko'zdib o'lchash, signal berish, asla uskunlarni o'z maylicha chovish, ishiltishni to'xtatish qatorliq gavdilik masalalarga nuqtaliq zarba berish kerak.
2: Uqturishda munola ta'kidlandi. Qonunsiz qorong'i xilob ishlab chiqarish tijorat faoliyati qilmishlarga zarba berish mas'uliyatini amaliyalashtirishni yanami kuchaytirib, tashkiliy rahbarlikni kuchaytirib, konkret tadbir talablarini yanami inchiklashtirib, mas'uliyatni asosiy qatlamning oxirgi uchugacha yetkazib, konkret sorun, konkret ish o'rni, konkret xodimlargacha amaliyalashtirish kerak. Ma'muriy qonun ijro qilish bilan jinoiy ishlar bo'yicha

0: qanun icra qilish, intizom tekshirish, revizyani jipslashtirishni chingitish kerak. Belgilama bo'yicha, intizom bo'yicha, qonun bo'yicha taqash, amaldan qoldirish, bir deloda qo'sh jazolash, eg'ir jazo berishni qattiq yo'lga qo'yish asosida qonun yurgizish organlari, ma'muriy organlar, intizom tekshirish, revizya organlari bilan bo'lgan hamkorlashish, moslashishni kuchaytirib, javobgarlikni qattiq surishtirib, javobgarlikka tortish kerak. Rayon halkıgan, tarmak halkıgan dilo, yip uçini ötküzüp beriş mekanizmini mükemmelleştirip, sistemilik tüzeşke törtkü boluş gerek. Hizmet süpüte, ünümünü östürüp, meydanğı kırıp nazaret kılış baş kuruş. Kan kudukuğu çüşüp nazaret kılış baş kuruş. Her tarafımı nazaret kılış baş kuruş katarlık tedbirlerini zor küç bilen yanımı küçeytip, bir hatarlıkını nazaret kılış baş kuruşunun sığışış küçünü hakiki östürüp, Yanımı ilgirilgen halda pen teknikalaşkan, uçurlaşkan vasıtladım paydalanıp, tor bilen tor sırtı birleştirilgen, her tarafımı retke turguzup tekşürüş, retleşini küçeytip, adem küçü arkalık aldığını eliştin, akli iktidarlık aldığını ilişki özgürüşke, hakiki türtke buluş gerek. Hadisini tekşürüşünü çıngıtış gerek. Qonun belgilimi boyunca derecesini östürüp tekşürüş, viveski es becerişke haydekçilik kılış gerek. Tipik hadislerini tegit haktinin sürüştürüşke ehmiyet verip, menfaat zancirini kat'i üzüp taşlaş gerek. İnavetini nazaret kılış başkuruş sistemisini mükemmelleştirip, kanunsız, kanunlu hılap kılgan işlep çıkırış karkalları, şahsle ve alakadar taraflarını kanun belgeleme boyunca alakadar sahaladaki iğir derecede levzede turmağın asasi gevde tizimlikege kırgızıp, levzede turmağallarını cazalap agahlandırışını kanat yaydırış gerek. Cemiyetini ortak idare kılışını yanımı küçüğe yetiş lazım. Arz qilish, pash qilish yo'llarini yanımı ravallashtirib, jamiyatki ommini qonunsiz, qonunga xilof qilmishlarni pash qilishga va korxonalarning ichki qismidagi kasbkorlarni qonunsiz, qonunga xilof qilmishlarni doklad qilishga ilhomlantirib, aloqador belgilimi bo'yicha mukofotni vaqtida naqdlashtirib, bexatarlik tashviq tarbiyasini yanımı kuchaytirib, tipik dilo misollarini oshkorlash kerak.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
2: Bu yilning oldingi 20-da avtonom rayonimizning har qaysi joylaridagi bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqlari diqqatni to'rdagi yemak-ichmak, go'sht mahsulotlari, maktab atrofi qatorliq nuqtalik maydon so'rinlarga markazlashtirib, maxsus tuzashni qanot yoydirib, bosqich xarakterlik natija unumni qo'lga keltirdi. Bu mezgilde Manas nahiyasidagi bazar nazarat qilish boshqurish tarmoqlari 3-chi taraf tekshirishi apparati bilan birlashib, Kansuvat manzara rayonidagi yemak-ichmak do'konlariga qarata naq maydonda avrichka ilib tekshirishni qanot yoydirdi. Ham sayohatchilarga kundalik yemak-ichmak bexatarligi bilimlarini umumlashtirdi. Liaoningning sayohatchi Shenjin mundaq dedi. Yemaklik materiallarining hammasini naq maydonda tekshirdi. Bütün jarayonning oshkori bo'lib, yonda turib ko'rgili bo'ldi. Manzara rayonida tomoq yeyishdan nihoyat xotirjam bo'ldi. Kansuvat manzara rayonining yemak-ichmak tijoratchisi Mavin Chao mundaq dedi. Tijoratchi bo'lish sifatim bilan yemaklik materiallarini kirgizish o'tkili, pishiqlash, tozalik o'tkilini chiqib tutib, sayohatchilarni xotirjam g'izolanish, ko'ngillik o'ynash imkoniyatiga ega qilaman.
0: Qutbi noyalik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi mu yaqinda yana yuqori temperaturli havo sharoitida yemaklik bexatarligini maxsus tekshirishni qanot yoydirib, savdo saroyi, tallab bozori, qulaylik do'kon, yemak-ichmak do'koni, pishiq yemaklik, surlangan go'sht do'koni, atkan choy, ichimlik do'koni qatorliq so'rlarni nuqtalik tekshirib, yuqori temperaturada oson sesib, supti o'zgarib ketadigan yemaklarni ratga turg'izib tekshirdi. Tor qo'shilgan oshxonada tomoq etish ahvolini aniq ko'rgili bo'lish. Vaymay to'shig'uchi, ko'chma qorovul qatorliq nazorat qilish boshqarish andezlariga tayinib, bu yilning oldingi 20-da avtonom rayonimizning har qaysi joylaridagi bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqlari tijorat asosiy gavdasini jami 19500 qitim tekshirib, yoshurun belgilimiga xilof tijorat qalamqonchiliklarini unumli tuzdi. Jami 261 maydon qitim siz ko'rsating, men tek

0: Şuray faaliyetini kanat yaydırıp, 30 yemeklik çoğun türünü kaplap, 41 bin Türküm kıtım əvrişki elişini tamamladı. Nazaret kılıç, tekşürüş süpüsü cemi 720 orun kıtım, torgu kırgen yemek içmek mulazımeti bilen təmirlik için 25476 orun kıtım bulup, bütün rayonun tor yemek içmek mulazımeti ticaret hareketi kalıplaştırıldı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish görüş, qanun sizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.
2: Şinjan radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pak ziyap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
2: İksatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni üstünü evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak ziyap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni üstünü evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish görüş, qanun sizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, ər Adəmni tepib qarşı tərəfni əynək partisi üstüge yıxdıverdi. Töləm cavabkarlıqı qandaq ayrıldı. Bugünkü Dilo və Kanun səhifimizdə bu Dilo misalini diqqətinizə sunumuz. Yakında Xıcın Nayalık Halk Sot Mahkemesi hayatlık hukuki, beden hukuki, sağlamlık hukuki macerası dilosunu sot kılıp ayaklaştırdı. Cevapkar sünikes başkalarını kendiden tepip yıktıvetip 10. derecelik meyip kılıp koygaçka türlük ziyandın 110 min yandın köprek tölen berişke hüküm kılındı. Şu ikes bir gereksiz nersler şirketinin başkurgusu. 2025 yılı 1. ayının 27. günü şu ikis gereksiz nersle şirketide işlevatkanda koni heridar sün ikis avtomobil heydep gereksiz nerslerini apırıp bergen. Bu aralıkta işkilen gereksiz nerslerinin süpet meselesi sebebinin takalışıp kalgan. Arkadan şu ikis sün ikisinin avtomobiliği çıkkan. Gep talışıp talaş tartış kılıvatkanda şu ikis burulup avtomobilden düşken, sün ekes onun tayarlıksız vaxtıdan paydalanıp, tuyuksız kendinin şu ekesini tepip yıktıvetken. Şu ekes tuyuksız yıkılıp düşüp, sol kolunun

Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcıları. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbe Tüprak programısını anlayışlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roçengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tümendeki mezmurları da anlayış biriniz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerdeki nazar sahibimizde hoşt nahiyyası, cunyi doğru materyalları kesbini bütün zincirlik terakki kıldırdı. Tomuz yaz mezgilide Şincan'ın arkayısı caylardaki şaptulluk bağlarda meyvelerinin kuşiydi, etrafka tarılıp şahlar meyvelerge lık toldi degen mezmurlarını dekidanlarga sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Çağan Tokay Nayelik Çarbışlık Tohturhanısı İşki Keselikler Bölümünün sabık kandidat müdür viracı Okas Süleyman Çarbışlardan sağlamlık için özünü bir işledi degen mezmun dekidanladı buludu.
1: Yezi iyilik ki yeza dehkallarga alakadar

0: Yakında Lop Nahiyası'nın hangi ya bastırdaki Pinglo Sınnon Yezi İgilik Şaptolluk Bazısı Baldur Pişarı Şaptol'dan merkezlik usul iliştin kütüv aldı. Bu yerdeki şaptollarının danısı çoğun tatlıklık dereyicisi yukarı bulup, şu cayının yerlik şaptolu bilen süpüti cahette perk görünerlik. Lop Nahiyası Pinglo Sınnon Yezi İgilik Pen Teknik Çeklik Şirketinin direktörü Jaolin Huan Мондах тоништырды. Біз Бейджин Пингодын бу ерге келіп егілік тіклеп, 70 нет чықыл шаптол сортыны санақ тәріқісті өстіріп, етізда қайты-қайты таллаш арқылық әң ақырда Готау 4-чі номер, Готау 5-чі номер, Йоутау 9-чі номер, қатарлық шу жайның келіматы бә тұпырқыға мас келедіған 10 асаслық өстірілдіған сортыны бекіттіқ. Növətdə, Bahçı rayonunun terilgü kölümü 800 mo bulup, yıllık məhsulat mehtarı 200 tonluğu yetidu.
1: Xotan ayısının 8 gül yesi Söget Bostan kenti kirgəndə şaptolluq bağ, büyük baraqsan və yap yeşil bulup, qeyb qızıl toğaç və sapsırıq pən tavlar şaqlarğa tolup, meyvelərini oxşidi, kişigə ozur beyğişla etdi. Dehqan, Qucubulla Cappar, Ormanlık arsızı mokkidek ütüşüp şaptol üzüşbilen aldıraş yedi. Ucibulla üstürgen toğaç pentavlar tökme miyveleş mezgiliği kirdi. Bu del bazarı silişinin avat mezgili bulup, yeni şaptollar etraptaki bazarlarga üzülmeyi setilmaqta.
0: Korlu şehrinin yeni şehir yezisi Akdön kentideki şaptolluk bağda tok, yumran, alrenlik şernelik şaptollar şah yopurmaqlar arsızıga yoşurungan yedi. Bu şaptolluk bağdaki şirnilik şaptollarını üzüş başlangan bulup, üzüş mezgili onun çayının ahırgıça devamlaşıdı. Süpüti ela şaptollar Korlu şehrinin her kaysı bazarlarına türkümlep setilidigan bulup, yıl boyu zagaz üzülmeydi. Yezi iyiliki medeniyet sayahatının yoğurma tarakiyatıga ergeşip, şu caydaki şaptolluk bağlar yeni meyvelerini top setiş bilalla çekilinip kalmay, avtomatik üzüş, bir aile kişileri bağ sayılısı kılgaç üzüş, terikçilik boyunca tətkikat karakterlik ögünüş qatarlıq türlerini yolu koyup, nurğun şehir ahalısını meyve üzüş hoşallıqını sınaşqa cəlib kıldı.

İçindeki dora, kongur, yaki beğiran talkan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytudu. Bel put teyilip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel put teyilip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Parça yer. Munbet Pıraq programımız arqılıq arzu etizinizga yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet Pıraq programısını anlayışınlarını karşı aldımız.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılarına batkınanla Şinjan Radio Televiziya Stansının Munbet Pıraq programısı. Hem de deyiktanla yezi iyilik ki yeza dehqonlarga aloqador uchurlar bo'lsin.

Yazın otur mezgilde 1020'de küzgü buğday yazlık yığınının açkışlık baskışlığı kırıp köplügen caydaki yukur husulluk ülge etizlerden hoş haberler üzülmedi. Her kaysi caylar diye kançılık vaktini çığın tutup, maçınlaştırıp yığışını bütün güç bilen algı silcetti. Yakında 1020 yazı ilgiliki yazı idarısı mutakasılar grupsını teşkil edip, 1020 ikinci şi 30. tüvendeki küzgü buğday 100 mol yukur husulluk ülge etiz husulunu ölçep, tekşürüp ötküzvelişini kanat yaydırdı. Kombayın bilen bütün etiz orulup emeli yığılınğan usul ölçengenden kin en ahırda tekşürüp bekitilgen 34 mobeş usulü 762 bütün 138 kilogram gıyıtıp bol tırkı mobeş usulü 728 kilogramlık asasta yana yeni yukur seviye yaratıldı. 33 tüven yezigilik ormancılık otlak ve ekologiyenin koğulaş merkezinin hizmetçisi Lu Shaoyan'ın tanıştırışça, merkez tarihçilik perviş ciddi işlerle takabül turuş bu işe aldığını eliş tizgilleş Katarlı halklarda teknik silinmesi ve yetekçilik salmakını sicil zora ettip, türlük tekniklik tedbirlerinin her bir parça etiz, her bir dikkan ailesi geçi delcaydı emel ilişkiyi türkü bulup, buğdaydın mol usul ilişini kapalat bilen temelligen. 1005 kişi şu anki şehirde buğdaydın yukur usul iliş bu işe perpa akılış hizmeti de mu yeni böz hasıl kılındı. 1020 mutakasılar grubu 84. tüven 1. liyanının küzgü buğday yukur usulluk ülge etizlerine çoğunkur çöküp, ölçemleşken emeli usul yığış, usulun ölçeş hizmetini kanat yaydırdı. Emeli ölçengen ülgürstüş etizin 34 mobeş usulü 841 bütün 192 kilogram gıyıtıp, 5. kişi şu anki şehirdeki 100 moluk ülge etizinin buğday birlik usul tarihideki en yukarı rekordunu yeniledi. Bu yıl kirgenden bu yan 5. kişi şu anki şehri bütün rayonda kurunu kıskartıp tüpünü köpeytiş. Asasi golden başak çıkırış bu içe ziş tikip yukur usulluk ösürüş teknikisini umumlaştırıp ala sort bilen ilmi terikçilik teknikisini çoğun kuru yukuruş. Arkılık buğdayının bütün öz devrilikini inçkileştirip perviç kılıçta emelileştirip buğdayının yetip kılıçka kurgak sık şamalığı takabultırış iktidarını ünümlük öztürüp, osulunu mukumlaştırış, osulunu aşırış ünümünü gevrilendirdi. 1024 kişi 67. tüvenin yazlık yığım hizmeti mu tertiplik ilgiri sürülüp, buğdaylıkta çoğun tipteki kombayırlar toktumayı meşgulat kılıp, oruç, dan, ayırış, arlaşmalarını tazlaş meşgulatını bir kıtımdılı tamamladı. Teknikler bütün musabilik iz koğulup mülazimet kılıp, oruç tertipine el alıştırıp, bir tal danımı kaldırmayı ambargı kürgüzüşkü kabalatlık kıldı. 67. tüvenin bu yıl küzgü buğday terilgü külümü 61.100 moğu yetken bulup, yezi ilgilikigi alaklar tarmaklar işçi hizmetçilerini enizgi terişini kanat yayduruşka ilmi yitekleb yerden usul ünümünü ünümlük östürdü. Terikçi Liu Yonggan mundaq dedi. Bu yıl men şindu 62. numurluk sordun terip adette cahidi perviş kıldım. Mobeş usulü 780 kilogramga yetiş mümkün. Or bolgandan kiyin derhal yığınızga meyve qonaq teriymen. Yakında Şinjan Davançın su tartıp energiye saklaş elektrik stansı türü de iş başlandı. Bu Ürümçi şehirdeki tuncu kuruluş başlangan su tartıp energiye saklaş elektrik stansı. Şundakla yakki silinmik külümü en çoğun bolgan Pakiz energiye asasi kuruluş türü hesaplandı. Ürümçi şehirinin Davançın rayonu Gav Yazı Derya Vadisi'ye caylaşkan Şinjan Davançın su tartıp energiye saklaş elektrik stansı türünün plandaki umumi generatorlar sığımçalıkı 1400 megawatt yetiyordu. Kuruluşka cemi 10 milyar 510 milyon yuan meblağ silingan bulup

kapalet hizmetini bütün güç bilen yakışlayımız. Tür kuruluşunun vakit tügününü için gözlep, hizmet mesuliyetini çıngıtıp, kuruluştaki toz noktalarını daimlaştırıp tügütüp, terakiyatıki kıyın meselelerini el kılıp, türde tez kuruluş kılış, tez işgı kiriştiriş, tez ünüm asılı kılışka bütün güç bilen türkü bulumuz.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 9. günü, Peyşembe.
2: Avallı hava rayına nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüzgece İli Deryası Vadisi, Kumul Şehri ve Bordala Oblastırki Tağlıq Rayon, Tarbağatay Vilayetirki Tağlıq Rayon, Altay Vilayetinin Şərqi, Şeyhənzi Şehrinin Cənubirki Tağlıq Rayon, Ürümçi Şehri, Sancı Oblastı, Cənubi Şincanın Qərbirki Tağlıq Rayon, Xudən Olayidi, Aksu Olayidi, Bayınqulun Oblastırki Tağlıq Rayon, Turpan şehri qatarlıq caylarının qısmən rayonları da azraq yamğur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Cənubi Şincan uymalıqının uttura şərqi qısmada 5 bal ətrapıda qiybaş şərq şamili, 7 bal ətrapıda ötkinci boran çıxıdı. Qısmən caylarda oxşumğan dərəcədə qum boranlıq, çan tuzanlıq avarayı görülüdü. Şincanın başqa caylarda hava ucuq yaki bulutluq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət kündüzgece ötkinç yağmur yağıp keyin hava bulutluq buludu. Tövən temperatura 19 Celsius gradus, yuqarı temperatura 30 Celsius gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki programımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Abdınımraylıq Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığını içip, baş şuvici Xi Jinping'nin muhim yol yorqının ruhini ögendi, ızcıllaşdırdı. Şincan'ın kəlkündün müdafiyeliniş, apet zeynini yeni kiltiş, apetin kutkuzuş qatarlı hizmetlerini yanımı muhakimi kılıp uğurlaştırdı.
2: Baş şuji Xi Jinping'nin Dövlət Pen Texnika Mukapati yığını, İşki Akademiyanın Akademiklar yığını, Congu Pen Texnika Cemiyetinin 11. Qitimliq Memleketlik Kurultiyda kılgan muhim sözü, Abdonum rayondaki Pen Texnika hizmetçileri arzıda kızgın inkas kozgıdı.
1: Memleket boyunca 2026 yıllık yazlık kömür

0: Sodas yermenkisi Ürümçi'de başlanıp kömür baylığı özellikine çonkır kıyızıp Şincan'ın energiya kespinin derecesini östürüşki küş koşuldu.
1: Tamujnadın ötküzüş süreti tezletilip mal miktarı aştı. Bu yıl Qorğas porti arqılı qatnagan Jongo, Yevropa, Utra Asiya növetçi poyizi 5000 qitimden aştı.
0: Bəxt yurt şevisi de bayan kılınıp, gülleniş neticeleri ameli işleş arqılı sızıp çıkıldı. Bəxtimle sizgi sözlə birey temizdeki ikinci növetlik Şincan Dehkan Çarvıçılar İkayı Sözləş Musabıqısı muhabbet etlik ayaqlaştı.
1: Ningbo'dan Şincan'a yardım berişke kelgen oqtıkçı, Cenobi Şincan'a işki qitim berip, Şincan'da yıldız tartıp, ketmeydigan oqtıkçılar koşuni bərbaqlışta küt koştu.
0: Emdi haberler anlanlar.
1: Stansımız xəbri. Autonom rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti, bugün çüştüm burun yığın açtı. Autonom rayonluq partiya komitetinin şujesi Çin Xiaojiang yığınğa riyasetçilik kıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin kelkündün müdafiyeleniş, apettin kutkuzuş hizmetiki bergen muhim yol yorukunun ruhi estaydıl öğünildi, izcillaştırıldı. Yığında munular tekilendi. Partiya Merkezi Komitetinin tedbir oruluşturmasını umum yüzük izcillaştırıp ve emeliyleştirip, xalqni, hayatlıqni hemmidin ela bilişte çantırıp, tövən çek tepekkuri, ahırki çek tepekkurini puxta turguzup, bihutluq ideyesi ve təlay sınaş psixikisini qat'i yenip, her vaqt xatırcan bulalmaydıgan mesuliyetcallıq, zimmigi eliş bilen kelkündün mudab yeliniş tedbirlerini puxta inçke emeliyleştirip, abettin mudab yeliniş, abet ziyinini yenikletiş, abettin kutkuzuş hizmetini puxta yaxşı işleş. Xevip xeter, yoşurun xevipini bir mi bir tekşürüp, tügütişini kən kanat yaydırıp, su ambri dambisi, derya tosması, qiyan eğizi, sayahat mənzırı rayonu, şehirlerdeki oyman, belvaq qatarlıq, noxtılıq rayon ve noxtılıq uğrularga çın qadılıp, alı qoymay bir mi bir tekşürüp, tüzeşini yanımı küçe etip, xeterlik əhval, yoşurun xevipini baldur baykaş, baldur bir tərəp qiliş, baldur tügütişke, həqiqi kapalatlı qiliş. Abetni tekşürüp ölçeş ve onundan signal berişini küçe etip, məlumat, signal uçuri ve xevip xatar əskertmesini vaxtıda dəl ilan qilip, signal uçurini en kısqı vaxtda həmmi ailege, həmmi ademge yetküzüşke, en kısqı vaxtda inkas qaytırışqa, en kısqı vaxtda ünümlük bir tərəp qilişqa həqiqi kapalatlı qiliş. Ciddi işlerga taqabıl turuş boyunca kutquzuş, yardım veriş tayyarlıqını yaxşı qilip, xizmet layihesini mükemmelleştirip, xəterdin kutquzuş küçünü aldın orullaştırışını küçe edip, qatnaş, xəbərlişiş, elektr energiyası qatarlıq cəhətki ciddi kapalatlendiriş xizmetini yaxşı işləb, ciddi işlerga taqabıl turuş boyunca bir tərəp qiliş və nəx meydanda kutquzuş, yardım veriş iqtidarını həqiqi aşırış gerek. Her derecelik partiya komitetleri ve xalq hükümetleri siyasi mesuliyetini qat'i zimmisiga ilişi. Asaslıq mesul yoldaşlar mesuliyetini toluq ada qilib, aldığı ötüb kumandallıq qilişi. Autonom rayonluq kelkündün müdafiyeleniş, qurğaqçılıqqa taqabıl turuş baş kumandallıq ştabi ve münasvetlik tarmaqlar maslişib, tən hərəkətlənib, öz məsuliyetini ada qilib, kelkündün müdafiyeleniş tədbirlərinin asasi qatlamğıca, birinci səpkicə əməl ilişişigə türtkü bolub, hər millet amısının hayati, mal-mülük bixədərliki və cəmiyyət umumiyetinin muqimliqini bütün küş bilən qoğdış gerek. Yığında merkezinin yeni devirdeki cemiyet hizmetini küçeytiş doğrusudaki uğrulaştırma talepini izcillaştırış, emeliyleştirış muhakeme kılındı. Yığında munular tekilendi. Partiyanın cemiyet hizmetiye bolgan umum yüzlük rehberliki de çantırıp, yukarı süpetlik terakkiyat bilen yukarı ünümlük idarı kılışını bir tutaş pilallab, bir xatar muqim cemiyet muhitini küçep yaratış. Asasi katlamının ulanı puxtılaş, muqimlaştırış, hayati küçge tolgan cemiyet küçünü mücessemleş. Yeğindin gülünü vatkan sahelerinin partiya kuruluşunu sicil kengaytip, çonkurlaştırıp, partiya teşkilatı bilen katlaş ve hizmet bilen katlaşını olga sürüp, yeğindin gülünü vatkan sahelerdeki türlük teşkilatlar ve kollektiplarını kılçı eğişmay, partiyanın gepini anlaş, partiyaya eğişip meğişka yetekleb, asasi katlamını idar kılış ve asasi katlam hakimiyet

0: Çarvıçılar İK Sözleş Musabıqısı 7 ayının 8 günü keşte Kızılsu Kırgız Abdunum Oblastının Ahtu Nahiyesi'ne ahırlaştı. Alkılıkış Musabıqı Ahtu Nahiyesi'nin Cancun Kadimi şehirde ötküzüldü. Alkılıkış Musabıqı'nı kırgan 12 grupa mahir keskin musabıqlaşıp, ahırda Sanji Oblastının kelgen Yan Huyen Katarlık 3 mahir 1. derecelik mükafatkı erişti. Yan Huyen mi dağıtıdı? Yurtum meni davaldı, meni yükseli şaraitigi iki kıldı, hem de meni kobul kıldı. Yurtum dikiler ve tağ deryalar yine man yeni kişilik hayat beğişildi. Yurtiga kaytıp güllendiriş işlerigi katnaşka yaşlar addi hizmet orunda tırış vatıdı. Bəxt hem yerde her bir kişinin turmuşigi mücessemlengen. Bu yılın 5'de musabıqa Şinjan'daki 14 vilayet oblast şehirde mas kademde başlandı. Her millet dehqan çarvıçılar musabıq sahnesi de yurtta da yıldız tartış, arzu üçün köreş kılış hikayelerini addi tılda sözüldü. Hem de addi, samimi ifadeler şekilde kişiler kalbiden çonkur orun aldırdı. Tamaş bin, menen Tursun Bek mındak dedi. Musabıqda amma sözleş, ammının işini sözleş, ammını anlaşkı teklif kılış, hem de namayan kılış sahnesini hakiki türde asasi katlamdaki puhralarığı tapşırış işe şuruldu. Tamaş bin aman kamza mındak dedi. Bu hikayeler kalbimden lerzgi saldı. Bularını özüm baştın keçirgendek tuyguğu geldim. Dehkan çarvıçılar yurtını qoğdaş bilen birge tırışıp turmuş keçirip, küçük ailesini inak, güzel kılışkı küş çıkırıplı kalmay, yurtının terakiyatıga üntinsiz tökip koşmakta. Bu addi mesuliyetçallık, bəxtinin en yakşı kıyafeti. Musabıqa toru ve toru sırtı da mas kademde ötküzüldü. 2000 meydandan artık faaliyet Şinjan'ın her kaysı çayları da ötküzüldü. Hem de İKAY sözleşke bivasta katnaşkan dehkan çarvıçı 20.000 adam kıtımdın. Toru ve toru sırtıda körgeller 70 milyon adam kıtımdın açtı. Musabıqıda küçük İKAY'lar arkalık zor özgürüş. Yeni devirdeki Şinjan yezi kentlerinin bəxtli kıyapıdı. Her millet dehkan çarvıçılarının özgü işini dıgan kötürengü ruhluk, batırlık bilen aldırmandığın ruhi kıyafeti namayan kılındı. Şinjan Sfenda Şüvesi, Jongo Tıl Edebiyat Şüyanı'nın profesörü Şa Guo Çang'ın da aktıdı. Bu müsabıkıda halk icadiyatının baş temizsi süpte de kamerada namayan kılıngaşka özümüzni, şundakla bizgi okşaş kişilerini körüş imkaniyeti gibi olduk. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Partiya Mektibi, Memuriyet Şöyani, Birlik Səb Oktuş Tətqiqat Bölümünün Dotsenti, Mehmet Ali Abdullah Mındaq dedi. Şinjan'daki her bir yezi kentinin özgürüşü, ammının bəxtlik durmuşu, cesaret bilen ilgirleş bayan kılıngan her bir hikaye, yeni devirdeki Şinjan cemiyetinin mukim, iqtisadının terakki kılgan, xalq durmuşu yaxşılanğanlıqının canlıq ifadesi. Şundakla her millet ammısının partiyaga minnettarlık bildiriş, partiyanın gepini anlaş, partiyaga ägiş meniştiki hakiki kalıp sadası.
1: Stansımız xəbri. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü yakında 2025 yıllık memleket boyunca medeniyet, pen texnika, sähiyyədən ibarət üçni yezlarga yetküzüş pahalıydıriki münevver kollektiv ve mülazimet ülgisi tizimlikini elan kıldı. Sanji şehri Aşli Yezliq Ammavi Mədəniyyət Mülazimət Mərkəzinin muavin müdiri Darqan Ədəbiyyat Sənət Təşviq Qılıb Düşəndiriş Ətirtinin başlığı Jarqın Bek Nasiyolla şərəf bilən məmləkət boyunca üçni yezlarga yetküzüş paal edirigi mülazimət ülgisi digən namğı erişdi. 30 yıldan bu yan u otlaq, çarvıçılıq rayonunu çın saxlap, partiyanın xalqa nəb yetküzü siyasetini amma yaxdırıdğan ədəbiyyat sənət əsrigə aylandırıb, çarvıçılarını külki çaxçaqlar içində dövlətinin muhim siyaset fangillerini düşünüş imkaniyyətigə iqə qılıb, dəvir yaxşı sadazi arqılıq çarvıçılıq rayonudaki həmmə ailini uzuqlandırdı. Jarqın Bek Nasiyolla, kiçikidin çarvıçılıq rayonada çombulğaçqa çarvıçılarının tarqaq ultraqlaşqallıqı, uçurunun ravan əməslikini, siyasetini çüşiniş yollarının bir qədər az ikkəlikini çoğunqır bilətdi. U 2001 yili Oshli yezilik madaniyat punktining boshlig'i bo'lgandan keyin chorvachilik rayonidagi ommaning etishni yaxshi ko'rish alohidaligiga qarata

vakit kaldırışını tavsiye aklımız. Hem de Abdanım rayonumuzdaki 16 yerden hava raydan melumat verimiz. Ürümçide ötkinç yamgır yağdı. Temperatura 19'dan 30 Celsiye gradu ısıkça. Altay'da hava uçuk bulup kim bulutlandı. Temperatura 18'dan 30 Celsiye gradu ısıkça. Çöçek'te hava bulutluk. Temperatura 17'dan 31 Celsiye gradu ısıkça. Gulcu'da azırak yamgır yağdı. Temperatura 18'dan 30 Celsiye gradu ısıkça. Bortala'da hava bulutluk. Temperatura 18'dan 33 Celsiye gradu ısıkça. Karmay'da hava bulutluk, temperatura 24'ten 34 Celsiye gradu ısıkça. Köytün'de hava bulutluk, temperatura 23'ten 35 Celsiye gradu ısıkça. Şihanz'da hava bulutluk, bazı uçuk, temperatura 22'den 34 Celsiye gradu ısıkça. Sancı'da hava bulutluk, temperatura 23'ten 34 Celsiye gradu ısıkça. Kumul'da azırak yağmur yağdı, temperatura 23'ten 34 Celsiye gradu ısıkça. Turpanda hava tutuk, temperatura 28'den 40 Celsiye gradu ısıkça. Korul'da azırak yağmur yağdı, temperatura 19'den 31 Celsiye gradu ısıkça. Aksu'da azırak yağmur yağdı, temperatura 19'den 31 Celsiye gradu ısıkça. Atış'ta hava uçuk bulup kem bulutlandı, temperatura 21'den 35 Celsiye gradu ısıkça. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 23'den 36 Celsiye gradu ısıkça. Xotan'da hava tutuk, temperatura 22'den 35 Celsiye gradu ısıkça. Ürümçi'de ötkinç yağmur yağdı, temperatura 19'dan 30 Celsiye gradu ısıkça boladı, 4-5 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Şinjan Xabarları programımızı boyunca anlıqış berdik. Bu kitimki programımızın tercümanları Mehray Osman, Arzugül Xalık, Wang Suji, Muharriri Medine Merdan, Muhammed Evel, Mesul muharriri Tursun Tohta Abdullah, diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Şinjan Haberleri programımızını anlığınınlarına rahmet. Sılışı ten abonçılar terminalini çürsünüz, tekim köp sarkıl mazmurlardan haberdar bulalaysız.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگى تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyelerge dolgan sanat sahnesi programısı oranlaştırılgan Sarıxıl Naqşı Muzikalarının sihri küçüdün sizlerini huzurlandırış məqsidə mikrofonu aldığa təyyar boldum. Əmdeki minutlarda programımızda oranlaştırılgan ən güzel küyləni huzurunlağı sunumuz mən Riyasatçı Hamidə Qiyum. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü sanat sahnesi programımızni mən bar yenin da namlıq naqşının yeqimliq küyləri bilən başlayımız. Qinam Zahbəh Ağay Sələk.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatılıdığın ten sağlıklı zor baylık programı size.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlıqı Zor Baylıq proqramını anlaşıqlarını qarşı alırız. Mən riyasətçi Roşen Güleyman. Dostlar, proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Solusiyadın abunçaları terminalada masqadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qeytimki programımızda mındaq məzmunlarda anlatış verimiz.

Yakında açılan Goyan'ın daimi işler yığınında halk sağlamlığının 15. 5 yıllık yerik planı karab çıkıp makullandı. Yakınki yıllardan bu yan, sağlam Jongo kuruluşu tez alğı sılcıtılıp, halkının sağlamlık seviyesi sicil üstü. Devletimiz dünya boyunca kölümü en çok davalaş mulazımeti sistemizi, keserliknin aldığını iyileş tizgiller sistemizi, davalanış kapalıtı sistemizini berpa kıldı. Hazır kişilerinin otturucu gözlemi ömrü 79.125 yaşı yetti. Asaslık sağlamlık görsetküçü otura yukarı kirimlik devletlerinin aldınki Katar'ı da mukim turdi. Mutahhas mundaq dedi. Halk sağlamlıkının 15. 5 yıllık yerik planını yukarı süpette tüzüp çıkıp ve yolu koyuş. 15. 5 yıllık yerik plan mezgildeki halk sağlamlıkı hizmetinin nişanı, orni ve stratejiyelik vazifesini yanımı aydınlaştırıp, keyinki hizmetlerini tertiplik olgı sılcıtışka yol haritisi sizip berdi. Yığında mundaq görsetildi. Bütün hayatlık devreliki sağlamlık mulazimeti sistemizini berpa kılıp, baylık orullaştırmasını bir tutaş belalap, davalaş, davalanış kapalıdı. Kesellikten aldığını eliş, tizginleş katarlıklarını maslaştırışını küçeytip, ammini sistemilik, sicil, ala sifatlik, yukarı ünümlük sağlamlık mulazimeti bilen teminleş gerek. Sağlamlık kesbini zor güç bilen terakki kıldırıp, kolla siyasetini mükemmelleştirip, sağlamlık sahasındaki yenice mulazimet kesb bağlıdını yetildirip ve zor aytıp, sağlamlık mehsulatları teminatını beyitip, süpet bir hatarlıkını nazaret kılış, başkuruşunu çıngıtıp, ammini hatırcam istimal kılış. Sağlam turmuş keçiriş imkaniyetige ege kılış gerek. İktisat cemiyet terakkiyatı, iktisadi, ictimai terakkiyat. Kesbi mutahhas mundaq bildirdi. Növette devletimizin iktisadi, ictimai işlerinin sicil terakkiyatıgı ägeşip, ahalilerinin kesellik tizimliki özliksiz özgürüp, sağlamlıqa yeni hırs elip geldi. Yığında otturğa koyulgan bir qatar orullaştırmalar hem mevqani hazırğa koyup, ammının kesel körstiş, davalanıştiki aldırabatkan, qeynalabatkan, gəm qılabatkan, arzu qılabatkan işlerge dair meselini küçep hel qıladı. Hem uzak gelgüsünü közlep, sähiye, sağlamlık işleri bilen sağlamlık kesbini mas qadem mas terakki kıldırış umumiyetini sistemilik pilallap halk ammısının yukarı süpetlik turmuş ve her tarafleme sağlamlık mulazimetigi bulgan ciddi ihtiyacına faal inkas kaydırdı.

ağrış, baş qıyış, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Şunun bilen bile ekran tövenge karatılsa, tok kaçılanğanda ekranının köp yorup geçişten saklanıp, artıkça kızışını azaytkılı buludu. Meşgulat nahayti addi. Tok kaçılanğanda yan telefonunu örüp, ekranını üstel yüzege çaplap, arka terpini üstüge karatıp, qattiq tekşilik koyuş. Etrafıga kereksiz nerslerini dövülep koymaslık gerek. Eğer yan telefon kepi bek kilin bulup, ısıqlık tarqıtışqa təsir yetkizse, vaqtınca elevesi buludu. Bugün tok kaçılganda yan telefonunu örüp koysanız, bataryanın temperaturisi tövelleydu, tok kaçala süreti teximu tez buludu. Yan telefonga bir salqın yaz bəsli bərgəllik, bexatarlıkke bir qulup salgallıq.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyelerge dolgan sanat sahnesi programısı oranlaştırılgan Sarhıl Naqşı Muzikilerinin sihri küçüdün sizlerini huzurlandırış məxsidə mikrofonu aldığa təyyar boldum. Əmdeki minutlarda programımızda oranlaştırılgan ən güzel küylərini huzurunlağı sunumuz mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızni Hər Kim Şundaq Yaşsa Dəymən namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayımız. Qeni Bəhər Alğay.

Radio Televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatib berdik. Bu qitimq programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Arzugul Xoliq, Wang Suji, muharriri Madina Mardan, Muhammad Avval, mas'ul muharriri Tursun To'xta Abdulla, diktorlari Patigul Ma'sum bilan Nazim Muxlis. Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasini angliginglarga rahmat. Solusha ting abonchilar terminalini tushirsangiz, texim ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: Senin ailem programı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yakşı mesele. Şincan radyo televiziye stansının vatan minin ailem programısına alışanını karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Ben riyasetçi Roşengül İmam.
1: Bu kıdınkı programımızda mündak mezmulları alışış bir yerimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Ürümçi şehri utturuğu koygan, uttura başlangıç mektep okuyucularının mektep forumusunu başkuruş çağrısı doğrusu da sözlep birimiz.
1: Yüksülü Vatkan Şincan sahibimizde bu yılın aldınkı yerimde koncirap portudun kirgen yolcularının devamlı aşkalıkını tonuşturumuz.
2: Yarkın isim sahibimizde üçünü yezilerde yetküzüş mulazimet ülgüsü Carkın Bek Nasıl yolla bilen tanışımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stans'ın yeni taratku Slushiting abonuçlar terminalı da maskaydanda anlatılırdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıklı buludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Kimin 26. yılı katlanan tuncu ketimlik Cungu Otara Asya Ademiyet Sayahit'in növetçi poizi yakında Korgas Tömürgöl Portu Vokzalı'da Çegra'dan 10 işlik ötti. Bu kıtımkı növetçi poizda devlet içi bölüki, Çegra sırtı bölüki, bölekler boyunca toşuş endisi kolunulgan bulup, Korgas'tın Almatağıcı bolgan bölekteki toşuş vazifesini Kazakistan üstüge algan. Cungu Kazakistan işki devlet tömür yol tarmakları ziç maslaşıp, yolcularının bir biket şeklinde tamoyunun ötüşüge kapalı kıldı. Bu poiz 6. ayının 29. günü 9'dan 39 minut ötkende Şi'an vokzalının yolu çıkıp, Lanzhou Şincan tömür yolunu boylap, garipki karap katnap, 7. ayının 2. günü 11'den 19 minut ötkende Gulcu vokzalığı yetip geldi. Yolcular avval avtobusqa almışıp Sayram Gölü Katarlık menzere noktalarını seyli sayahat kıldı. Arkadan 7. ayının 3. günü Korgas Tömür Yol Portu vokzalığı berip, Çegra'dan çıkıştaki tamoncunun ötüş resmiyetini becerip, Kazakistan mahsus poizi almışıp Çegra'dan öttü. Nöbetçi poiz 7. ayının 6. günü saat 11'de Almata'dan kaytıp saat 18'den 19 minut ötkende Korgas'a yetip gelip, onun devamlı Kuça, Kaşkar, Altay Katarlık caylağı berip, Cenubi Şimali Şincan'ı ayliniz heperini başlap 7. ayının 14. günü saat 14'ten 6 minut ötkende Şi'an'ge yetip barıdı. Berip gelişki cemi 16 gün ketidi. Cungu Kazakistan işki devletinin tömür yol tarmakları bu kıtımkı poizdin katnışığı kapalı kılış hizmetini yakşı işleş üçün ziç cipslaştırıp poiz kapalı layihasını tüzüp poizdin yürüyüş haritasını köngül koyup layihalep transport teşkilleş poizgi oturuş mulazimeti kapalı hizmetini yakşı işlep poizdin bir hatar vaxtıda çegradın çıkışıga bütün küç bilen kapalı kıldı. Cungu Otra Asya Ademiyet Sayahit'in növetçi poizi 2025 yılı muvaffakiyetli katlanandan buyan cemiyetki her sahanın keng dikkatini kozgadı. Bu yıl tömür yol tarmakları Ademiyet Sayahit növetçi poizinin üçlü yolu koyuşunu planladı. Şincan tömür yol tarmakları transport mulazimetigi kapalı kılış hizmetini sicil yakşı işlep, bir belbağ bir yolunu yukarı süpette ortak kuruşku mulazimet kılışta aktif rolünü cari kıldırmakçı oldu.
2: Yakında yazlık tatillik yolu çatışış dolkını ömumiyüzlük başlandı. Şendong aviyatsiyası yeniden köplügen bevaste beriş aviyatsiyaliyin yerlerini ecip, avat gol liniyelerdeki növetçi ayırpalalarını köpeytip, Şincan'ın her kaysı caylarını Guangdong, Xiangang, Aomen, Şimali Cungu, Şarkı Cungu bilen tutaştırışka kolaylık hava yolu açtı. Növette Şincan'da ticaret kılıvatkan aviyatsiya liniyesi 25'ke yetip, Şincan'ın içki kısmıda bütün memleketin hava yolu torunu tutaştırdı. Bu kıtımki aviyatsiya liniyesinin alalaştırılışı Ürümçi, Kaşkar, Şihanze, Kumul Katarlık Şincan'ın köp kısım caylarının Şincin, Beijing, Çıngda

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Ürümçi şehri yakında oturgu koygan otura başlangıç mektep okuyucularının mektep formasını başkuruş çağrısı doğrusu da sözlep birimiz.
1: Ürümçi şehirlik maarif idaresi, maliye idaresi, bazar nazaret kılış başkuruş idaresi, mektep formasını başkuruşunu yanımı kayıplaştırış üçün yakında birlikte Ürümçi şehrinin otura başlangıç mektep okuyucularının Mektep forumusunu başkuruş çağrısını besip tarkıtıp, mektep forumusunu başkuruşta uçuk aşkarı buluş, öz ihtiyarlıkı bilen tallaş, süpetni oldunki orungu koyuş, bahası muvapık buluş prinsipiğa emel kılıp, mektep forumusu süpetinin okuğucularının ihtiyacıga mas gelişige kabaletlik kılışını enik bekitti.
0: Çağrı da mundaq belgilendi. Prinsip cahette her bir okuğucuga eti yazlık, Küzlük kiyim ve yazlık kiyim seplep berilidi. Kışlık kiyim, ölçemlik mektep forması hakikaten lazım bolsa, ata anılarının fikrini toluk eliş asası da ayrım zakaz kılışkı boludu. Kışlık kiyim ve ölçemlik mektep forması her bir okuğucuğa bir yürüyüştün eşip etmezliki gerek. Her kaysi rayon nayyelerinin mektep forması talla bazırı üstü izdinişini teşebbüs kılıp, her kaysi rayon nayyelerinin mektep formasının asası şekli ve süpet ölçümünü birliki keltürüş usulunu kolunup, mektep formasının layyeleş kairisini ilan kılıp, bir rayon nayyede bir pason mektep forması setiviliş endisini yolu koyup, mekteple belgilengen dairede mektep belgisi ya ki mektep iznikini layyelesi boludu.
1: Çağrı da mekteplerden her okuş yılı da okuğucularına yüzlenip, ata anılardan bir gittim, mektep forumusunun razı buluş derecesini tekşürüşünü kanatı yaydırıp, mektep forumusunun süpüti, pasoni, azadeliki, bahası ve setişten keyinki mulazimeti katarlık cihetlerdeki fikir tekliflerini anlaş. Hem de tekşürüş neticesini keyinki mektep forması setiviliş, təminlügücü sodigarlarını tekşürüp bahalaş ve mektep forması setiviliş toxtamını davamlıq imzalaşının muhim asası kılış tələb kılındı.
0: Setiviliş halkısığı karata çağrıda ölçemleştiriş, tallab setiviliş hareketini kılıplaştırış təkidlendi. Nuhta ve tavar markası bekitiş katarlıq usullada soduğu arılışışkı bulmaydı. Zapas ambar, tizimlik ambarı, salayet ambarı tesis kılış kat'i men'i kılınır. Her kaysi rayon, nahiyelik, mağrib, memuri tarmakları, bazar, nazaret kılış, başkuruş tarmaklarına maslaşıp, mektep forması bilen teminlediğin karakallarının inavetini nazaret kılıp başkuruş mekanizmini mükemmelleştirişi, levzide turmakalla tizimlikegi kırgızılgen karakanıla işlep çıkargan mesulatlarını setivalması gerek.
1: Süpetni başkuruş, kontrol kılış cahette mektepler mektep forumusunu kubul kılganda kattık tekşürüp ötküzü verişi, tayyar kiyim süpetinin layakatlik buluş belgesini tekşürüşi, hem de ülke derecilikten yukarı bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları bekitken mektep forumusunu tekşürüş salahiyetige ige Tekşürüş aparatı çıkarıp bergen şu türkümdeki tayyar kiyim süpütünü tekşürüşte layakatlik buluş dokulatını tekşürüş gerek. Şunun bilen bir vakitte koş tekşürüşke evetiş tüzümü yani mal teminlügücü karxana tekşürüşke evetiş asası da Her türküm, kitim, yeniden setip alğan mektep forması kelgenden giyin, ihtiyari evrişki elip, kanunda belgilengen tekşürüş aparatının tekşürüşüge evetişini omum yüzlük emeliyleştiriş. Tekşürüş mezmuni az digende, formaligit, mihtari, pH kımmeti, soğu çıdamlık renginin puhtalıqi, terge çıdamlık renginin puhtalıqi, kesata, şıkarga, Sürkülüşke çıdamlıq renginin puhtalıqı, kuruğaq, öllükke, sopınğı çıdamlıq renginin puhtalıqı, tala miğhtari, parçılındıgan rak payda kılgıcı, aromatik amin boyaqları qatarlıq körsetküşlerini öz kiçige eliş gerek. Her qaysi mektepler emeli ahvalğa asasın, tekşürüş mezmununu köpeşisi boludu. Ketidigan xarajatni oquğuçılar ve ata anılarga çetişki bolmaydı.
0: Haq elishni boshqurish to'g'risida chorida maktab formasi haqqini maktab amaliy ahvol bo'yicha vakolatdan yig'ib, vakolatdan chiqim qilganda Otudum rayonining o'tira boshlang'ich maktablarining mulozimat xarakterlik haq elish va vakolatdan haq elishga aloqador

0: Dilemelerini kattık icra kılış aydınlaştırıldı. Ata anılamı mal təminli küçük karxanığa özü pul tölüsü buludu. Mektep ata anılığa mal təminli küçük karxanının haq eliş uçuru, haq tapşuruş yolu ve mektep formasının bahası, materyal süpüti, pasoni qatarlıq məzbullarını inik körüstüşü. Hem de mal bilen təminliş karxanlarının xeridar bulgan baha boyuca haq elişini nazaret kılışı gerek. Öz beşimçilik bilen baha koşup ya ki şekli özgergen halda her kandak hak ilişki bulmaydı. Ata anıla komiteti vakaleten elip bir işine havalı kılış kattık men iyi kılınırdı.
1: Bunundan başka çarede yine her kaysi rayon nahiyelik maarif memuri tarmakları ve mekteplerden içki tizginleş, nazaret kılış ve mesuliyetini sürüştürüş mekanizmini mükemmelleştiriş talep kılındı. Tertipki hılap halda sitip alğan nazaret kılış caydı bulmağın, tertipi enik bulmağallarını sürük işçi de tüzütüşkü buyuruydu. Hem de mesuliyetini kattık sürüştürdü. Nazaret kılıştın özünü kaçırış, yan işçi de meşgulat kılış, şerinkane iliş, ziyafet, sovgat eliş qatarlıq kılmışlarını sadır kılgallar intizam tekşürüş tarmaklarının bir tərəp kılışıga ötküzüp berilodu. Cinayet gumandarları kanun boyunca ədliye organlarına ötküzüp berilodu.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

Inak emas. Balalar ve amaldarlarının ışıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küşeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yükselen Vatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde bu yılın aldığı 20'de Konjira Portu'dan kirgen yolcuların devamlı aşkallığını tanıştırırız. Bu yılın aldığı 20'de Konjira Portu'dan çegiradan kirip çıkalı 25 bin adam ketimden, katnaş transport kurali 5700 ketimden artık tekşürüp ötküzüldü. Cemi 42 devlet ve rayonundan kelgen yolcular bu port arkalık çegiradan kirip çıktı. Üçüncü devletin kelgen yolcular Koreya, Polşa, Malaysiya, Fransiya Katarlıklarını öz içiga aldı. Çegiradan kirgen çet el tevalikedeki kişiler işçide vizi keçirin kılış ve vaktlık çegiradan kiriş icazeti siyasetinin behrmen bulgalla 7300 adam ketimden eşip 58% ilgilidir. Çegiradan

0: Kiriş ihtiyacı seyli sayahat, soğudu alakası uruk tıkkan, dostlarını yoklaşını asas kıldı.
1: Növbette devletimiz 50 devletke öz aldığa vizi keçirim kılışını yolu koyup, 29 devlet bilen öz ara vizi keçirim kılıp, siyaset paydasını üzlüksüz koyup verdi. Konjirap, Porti, Jungo bilen Pakistan'nın birden bir kurukluk portu bulu süpüte bilen Şimal'da Yipek Yoli, Cenub'da Cenubi Asya'daki devletler bilen tutuşudu. Özgüce coğrafiyelik muhiti ve kolaylık coğrafiyelik evzellik ki bu yerini Jungo bilen Pakistan'nın halkara soda ve çigra halkıgan sayahatçilikideki muhim yolga aylandırgan. Bu yıl kirgenden bu yan porttan kirgen yolcularının sani devamlık açtı. Bulup mu çet elliklerinin sani körnerlik köpeydi.
0: Konjirat çigra tekşürüş ponkite çigra eğizinin yukarı önümlü kravan yürüyüşüge kapalet kılış üçün vazife orlaştırışını ilmi bir tutaş pilallap, ilgiri kiyin tamojiden aldın kelişip ötküzüş, merkezlik tekşürüp ötküzüş, bir belbak bir yol mahsus yolu katarlık, on neçe türlük tamojiden ötküzüşünü kolaylaştırış tedbirini yolga koyup, çigra tekşürüş vaktini umumizlik 30%'in köpürek kıskartıp, çigra eğizinin katlaş ünümünü körünerlik östürdü.
1: Konjirap çigra tekşürüş punkti bunundan başka birleşme tekşürüş salıda köçmeller işleri tunci biket mulazimet merkezi tesis kılıp siyasetten mesihet biriş, kanun yardımını yolga koyuş, sayahatçilikne tonuşturuş katarlık mulazimet iktidarını birleştirip çigradın kirgen çıkallarını bir punkit şekildeki universal kapaletki ege kılıp yukarı ünümlük kılıplaşkan, kolaylık tamujniden ötküzüş muhitini tırışıp yaratıp, çigradın kirgen çıkan her bir yolucuğa Jungo'nun illiklığı ve önümünü hes kıldırdı.
0: Pakistanlık sodigar Sayfullah, Taşkorgan Tacik Apı'nın nayesinde kaç dişi sodus bilen şugullanğalıktın her yılı köpketim, Konjirap portu arkalık Pakistan bilen Jungo'yu berip gelip, portki özgürüşlerini bir vasıtı hes kıldı. Olmanlık dedi. Menin bu liniyada mangınımga 10 yıl bolay dep kaldı. İlgiri port pesil karakterlik eşivitil geçke, ticaret kılganda hemişe vaktini talışıp, vaktini koldun berip koyuştun ensere ettik. Hazır yıl boyu ecevitildi. Tekşürüş resmiyetleri bargansır adilaştı. Ticap kalgan vakit hakiki paydığı aylandı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde üçlü yezlağı yetkizüş mülazimet ülgüsü Jarqınbek Nasyola bilen tonuşumuz. 7 ayının 1-ci günü Sanji şehri, Aşli Kazak yezisi Huagen kentindeki çarvıçlık meydanında Jarqınbek Nasyola dumburanı elip, barmağını yenik tek küzüp çelişki başladı. Onun yanırak çoğunkır muhabbetlik naksisi şamalda emmi yerge yanırdı. Çarvıçlar çördep oturup, Komünistik Partiya Nuri kalbimni yoruttu degen küyge ağışıp çavak çelişti. Ulanın çırayıda tebessüm cilvilenip durattı.
1: Çarvıçılık meydanıdaki kegiz öy altıda teşvik kılıp düşündürüvatkan bu menzire, Jarqınbek'nin yaylakta yıldız tartkan 30 netçi yıllık təsirlik kartinisi. Yakında o 2025 yıllık memleket boyunca medeniyet, pen teknika, Sahiyyatın ibaret üçni yezilarga yetküzüş paaliyeti mulazimet ülgüsü bulup bahalandı. Bir dumbira, sap kalbi bilen partiye sadasını manlıgan, on manlıgan ailelerge yetküzüp, onu çarvıçılar ayırlanmaydıgan yaylaktaki teşvikatçıga aylandırdı.
0: Jarqınbek Aşili Yezilik Ammevi Mariniyet Mulazimet Merkezinin muamı müdiri. Darqan Edebiyat Sanat Teşviqat Adırtı'nın başlığı. O küçükidin çarvıçılık meydanıdı çoğun bolğan. Çarvıçılık rayonunun geriken ahalısı şalan. Uçur yetkizüşünün kolaysız işkerlikini obdan bölüdü. 2001 yılı Yezilik Mariniyet Ponkitinin başlığı bolğan dinkin. O kanda kılganda amabab çünüşlük usulda partiyanın halkın nep yetkizü siyasetini buhralanın meğizige kalipki sığındırgılı boludugalıqı üstüde izcil oylandı. Ahire siyasetini nakş kılıp etiş, hüccet okuganının köp düşünüşlük. Bununla kişilerin kalbine yakşı sığındırgılı bolar mı? Degen hiyal onun kalbine yıldız darttı.
1: Şunun bilen o devlet ortak tıl yezikini cephalık ögünüşke başladı. Partiye 20. kurultuyu ruhi, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturi. Qatarlıq siyaset ve nizamlarını Kazak tılığa tercüme kılıp, çarvıçılarının işlep çıkırış ve turmuş hakiki misalları ve Kazak makal temsilleri, hikmetlik sözler ve halk

0: yerleri bilen yuğurup, yenilik yaratıp, çarvıçılık rayonundaki ammının karşı ilişiğe erişken en enevi Kazakça rap termiğe özgertti. 2024 yılı o icat kılgan, Hak Talep Kanun Desturi Termi Nuskısı Abdonum rayonunun kanun idare kılış medeniyet eserleri boyunca birinci derecelik mukafatka erişip, çarvıçılık rayonlarda kanunlu umumlaştırışının canlılık ülgüsüge aylandı.
1: Köpnün küçü Gülhan hasıl kılalaydı. 2003 yılı Jarkınbek başlamçılık bilen Darkman Edebiyat Sanat teşvik kılıp, düşendiriş etirtini teşkillep kadırla, okutucular, çarvıçlar katarlık her saha, her kestki edebiyat sanat heveskarlarını kabul kılıp, akılla yetişini alaylık kılıp, edebiyat sanat liksiye birleştirilgen, asası katlam liksiye sözleş yeni yolu üstüde izlendi. Leksiya atırtı devr baş temesini yakınlık melodiyaya sığındırıp, küreş kılışkı amırak bolğandıla, gelibi kılgılı boludu. Biz kentikile katarlık, ammağı tunuşluk bolğan zor bir türküm nakşlarını özgertip etti. Köp yılladı mıyan Darkan, edebiyat sanat teşvik kılıp düşendiriş atırtı bayramda çokum beriş, toplaşıp oltıraklaşkan noktalarını çokum ziyaret kılıştak, mulazmet verdisige emel kılıp, teşvik kılıp düşendiriş sertlisini kigiz öy, yaylaklağı yötkep nakşı eç, arkalık partiyanın yenilik yartış nazariyesini yetküzüp, yılığa otları hesaplan 200 meydan teşvik kılıp düşendirip, cemi 2000 meydandan artık oyun koyup, 500 bin adam ketimden artık amığa nep yetküzdi. Ülgeri kiyim bulup 80 netçe icadi eser icat kılıp devletin muhim siyaset fancınlarını çarabçılar düşünerleydiğen, iyisi de tutalaydıgan eğiz tılığı aylandırıp partiyanın yığınlık yartış nazariyesini çarabçılık rayonudaki kigiz öylege hakiki kırgüzdi. Jarkınbek yakınki yıllarda mıyan yana klasik eserlerini tercüme kılışkı kirişip, kalbini toktutup koymadı. O tercüme kılıp işleyen Şenden Denhua Gülü Poreklep Eçildi Katarlık 20 netçi klasik nakşa merkezi radyo televiziye stansıdı körüstüldü. O tüzgen Yilyen Şen Sadasi Çarılçılık rayonu merinetinin terakket özgürüşünün kımmetlik izlerini mükemmel saklap kalgan.
0: Jarkınbek Dombeyrini elip, Tianşan'dan çıkıp, memleketke yüzlendi. İlgiri keyin, Jungo Xalq Naqşıları körkezmesi, Deniz Boğuzu'nun işki kırgıqının medeniyet olmaştırış faaliyeti de meydanğa çıktı. Yana 2025 yıllık Fujian ülkesinin Bahar Bayırmılık Sanat Keçiliki sahnesine çıkıp, Tırışkandıla ğalibi kılgılı boludu degen nakşıda Fujian bilen Şinjan'nın bir niyette bolup tağı bilen deniz tutaşkan çoğunkur dostlukını ihbadaladı.
1: Jarkınbek'nin ülgülük yetekçilik edi hazır aşili yeysi'da iştin sırtkı teşvik kılıp düşendiriş atırtıdın 12'si yetiştirilip hemmi yerde teşvik kılıp düşendiriş elip biriş. Hemmi adem katniş alaydıgan bolu iştek koyuk kayfiyat şekillendi. Aşili yezisi uzak müddet çoğunkuru yıltız tartkan halk edebiyat sanat asasıgı tayinip, Abdonum rayonunun halk işi meriniyet sanat yurtu bulup bahalandı. O ilgiri kim bulup Abdonum rayonunun altın medallık teşvik kılıp düşendir göçü. Sancı oblastlık milletle iştifaklıkı terakkatıdı ki nemonilik şahs katarlık namlağı erişti. Yani 2025 yılı Cungo'daki yakşı kişiler tizimlik edin orun aldı. Jarkınbek mundaq dedi. Küylürüm toxtap qalmaydı. Əsl məqsəd özgərməydi. Çarvıçlar mağa ehtiyaclıq bolsalar, musika naqşığı sığındırıb, təşviq qılıb düşəndirib partiyanın xalqqa nəf yetküzüş yaxşı siyasətlərini, yeni dövrünün yaxşı sadasını çarvıçların qalbiga sığındırıram.

0: 24 saatlik xabaraydı. Ma'lumot anlatamiz. Urumchida o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 21 dan 28 Selsiya gradusgacha. 4-5 ball shamol chiqdi. Oltoyda ozroq yomg'ir yig'ib, keyin havo ochildi. Temperatura 20 dan 29 Selsiya gradusgacha. Cho'chakda ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 18 dan 32 Selsiya gradusgacha. G'uljida o'tir hal yomg'ir yog'di. Temperatura 18 dan 33 Selsiya gradusgacha. Bortalada azraq yağmur yığıp kin hava bulutunudu. Temperatura 18'den 30 Celsius gradusgacha. Qaramayda azraq yağmur yığıp kin hava bulutunudu. Temperatura 24'ten 32 Celsius gradusgacha. Kütünde azraq yağmur yığıp kin hava bulutunudu. Temperatura 22'den 33 Celsius gradusgacha. Shixanzida azraq yağmur yağdı. Temperatura 24'ten 33 Celsius gradusgacha. Sanjida azraq yağmur yığıp, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 23'ten 30 Celsius gradusgacha. Qumulda azraq yağmur yığıp, keyin hava tutuldu. Temperatura 21'den 28 Celsius gradusgacha. Turpanda azraq yağmur yığıp, keyin hava tutuldu. Temperatura 25'ten 31 Celsius gradusgacha. Korluda azraq yağmur yağdı. Temperatura 19'den 28 Celsius gradusgacha. Aqsuda hava tutuq bulup, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 17'den 32 Celsius gradusgacha. Atışda hava bulutuq bulup, keyin ochildi. Temperatura 21'den 34 Celsius gradusgacha. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 22'den 36 Celsius gradusgacha. Xotanda hava tutuq. Temperatura 22'den 34 Celsius gradusgacha. Urumchida o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 21'den 28 Celsius gradusgacha bo'ldi. 4-5 ball shamol chiqdi.
1: Uzoq tarixga ega Junhua madaniyati avlodma avlod davomlashib, süp-süzük buloq kabi qalb dunyomizni oziqlantirib kelmoqda.
2: Junhua madaniyati mangu nur chechib, sinoqlarga bosh egmay, texmu cho'lalinib, rangdor yo'g'imi rasm kabi ma'naviy makonimizni obrazliq tasvirlab bermoqda.
1: An'anaviy urf-odat chunqur yildiz tortib, ravojlanib, avlodma avlod davomlashib, rangdor ipak kabi millionlagan Junhua o'g'il-qizlarni mahkam bog'lab turmoqda.
3: Vatan mening ailam.

Hürmetli radyo anlıkçılar, Şincang Radyo Televiziyen Stansının Vatan Minin Ailem programımız bu için anlı çişbədik. Yak durup anlıqınınla rahmet. Sılışkı tin aboneçiler terminalını çürsanla teğimi köp məzmunladın, haberdar bol alay silah.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan radyo televiziya stansi, Uyğurçu Universal radyosunun bütün küllük anlıgıçı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıgıçıladı. Yaktırıp anlıgıçılanı karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıcıra. Şincan radyo televiziye stansının Mümbet Bırak programısını anlaşılana karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roçengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tümendeki mezmurları da anlaşı birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde hoş nahiyesi, cunyi doğru materyalleri kesbini bütün zincirlik terakki kıldırdı. Tomuz yaz mezgilde Şincan'ın arkayısı caylardaki şaptulluk bağlarda meyvelerinin kuş yedi, etrafka tarılıp şahlar meyvelerge lık toldi degen mezmurlarını dekdanlarga sunumuz.
0: Kaltız beş mahirleri sahibimizde Çağan Tokay Nayelik Çarbışlık Tohturhanısı İşki Keselikler Bölümünün sabık kandidat müdür viracı Okas Süleyman Çarbışlardan sağlamlık için özünü bir işledi degen mezmun dekdanladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Şincan Boş Ren 400 at küçü dereycilik yeni energiyelik traktor işlep çıkarıldı Katarlı uçurlarına anlattınız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni tarat kolu sülüşetin abucuları terimin aldığımız kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlaklı buludu. Hem de dehkallar programımızın tepsili mezmurları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: radio anguchlar. Xoshnoyisi ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish kasb orqali nohiyani gullandirishdan iborat taraqqiyot fikr yo'lida chang turib, ko'p turli kasblar orqali yo'lash siyosatlarini orqa-orqadan e'lon qilib, yezilik texnikasini yezlarga yetkazib, yetakchilik qilishni doimlik qanot yoydirib, jungli dor materiallar kasbining o'lchamlashgan tarixchilik, ko'lamlashgan taraqqiyot, markalashgan tijorat yo'nalishiga qarab puxta qadam bilan taraqqiy qilishiga turtki bo'lib, nohiya rayonining o'zgacha kasb amli kuchini yanada zo'raytirib, dehqon chorvachilarining kirimini oshirish yo'lini kengaytdi. Bugungi gulunayotgan yez kentlarga nazar sayibimiz ko'pchilikka Xo'sht nohiyasining jungli dor materiallari butun kasb zanjiri taraqqiyot musobaqasini tanishtiramiz.
1: Yarim oydan ko'proq aldirash ishlash orqali Xo'sht nohiyasi Tog'archi bozorining o'zgacha terikchilik bazasidagi 4600 mo yerga dorliq yovchilarni ko'lamlashtirib tikish xizmati yaqinda o'ngishli tamomlandi. Bazaning texnika mas'uli Javshovdun ratlik qirlarga qarab mundaq dedi. Biz tujiplashgan etis parvishini yaxshi tutib, 1 yilda maysi yetishtirish, 2 yilda meyvalatish, 3 yilda mol hosil elishni tirishib ishqa oshirib, Janubiy Shinjongda jungli dor materiallarni o'lchamlashtirib o'stirish ulg'arayonini butun kuch bilan barpo qilamiz.
0: Tianyeju o'stirib Şehrin kesbini terakki kıldırıştın, doğruluk yavuçlarının çöl cezirdi yıl tartışıgıca andın, cümleyi toğralma doğrularını pişiklaş sıyıkının işlep çıkırışkı kırıştırılıp ticaret kılışıgıca, Xoştun ahiyesi öz cayının özgeçi soğuk tıprak, yorukluk, ıslıklık baylıkağa tayınıp, cümleyi doğru materyalları özgeçi kesbini öztürüş, pişiklaş, setiş bütün zenciri yönelişiği karab terakki kılışıga bütün küç bilen törtkü bulup, Türlük jungli dor materiallarını dehqon chorvachilarining kirimini oshirib, beshlikki qimmatlik dor o'simligiga aylantirdi.

Cin urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Yazın otur mezgilde 1020'de küzgü buğday yazlık yığınının açkışlık baskışlığı kırıp köplügen caydaki yukur husulluk ülge etizlerden hoş haberler üzülmedi. Her kaysi caylar diye kançılık vaktini çığın tutup, maçınlaştırıp yığışını bütün küş bilen algı silecekti. Yakında 1020 yez ilgiliki yez idarısı mutakasılar grupsını teşkilleb, 1020 ikinci şi 30. tüvendeki küzgü buğday 100 mol yukur husulluk ülge etiz husulunu ölçep, tekşürüp ötküzvelişini kanat yaydırdı. Kombayın bilen bütün etiz orulup emeli yığılınğan usul ölçengenden kin en ahırda tekşürüp bekitilgen otturçu mobeş usulü 762 bütün 138 kilogram gıyıtıp bulturku mobeş usulü 728 kilogramlık asasta yana yeni yukur seviye yaratıldı. 33 tüven yezigilik ormancılık otlak ve ekologiyenin koğulaş merkezinin hizmetçisi Lu Shaoyan'ın tunuşturuşça merkez terikçilik perviş ciddi işlerle takabül turuş bu işe aldığını eliş tizgilleş Katarlı halklarda teknik silinmesi ve yetekçilik salmakını sicil zora ettip, türlük tekniklik tedbirlerinin her bir parça etiz, her bir dikkan ailesi geçi delcaydı emel ilişki türkü bulup, buğdaydın mol usul ilişini kapalat bilen temelligen. 1005 kişi şu anki şehirde buğdaydın yukur usul iliş bu işe berpa kılış hizmeti de mu yeni böz hasıl kılındı. 1020 mutakasılar grubu 84. tüven 1. liyanının küzgü buğday yukur usulluk ülge etizlerine çoğunkur çöküp, ölçemleşken emeli usul yığış, usulun ölçeş hizmetini kanat yaydırdı. Emeli ölçengen ülgürstüş etizin oturucu mobeş usulü 841 bütün 192 kilogram gıyıtıp, 5. kişi şu anki şehirdeki 100 moluk ülge etizinin buğday birlik usul tarihideki en yukarı rekordunu yeniledi. Bu yıl kirgendim uyan 5. kişi şu anki şehri bütün rayonda kurunu kıskartıp tüpünü köpeytiş. Asasi golden başak çıkırış bu içe ziş tikip yukur usulluk ösürüş teknikisini umumlaştırıp ala sort bilen ilmi terikçilik teknikisini çoğun kuru yukuruş. Arkılık buğdayının bütün ös devrilikini inçkileştirip perviç kılıçta emelileştirip buğdayının yetip kılıçka kurgak sık şamalığı takabül turuş iktidarını ünümlük östürüp, osolunu mukumlaştırış, osolunu aşırış ünümünü gevrilendirdi. 1024 kişi 67. tüvenin yazlık yığımı hizmeti mu tertiplik ilgiri sürülüp, buğdaylıkta çoğun tipteki kombayırlar toxtumayı meşgulat kılıp, oruç, dan, ayırış, arlaşmalarını tazlaş meşgulatını bir kıtımdılı tamamladı. Teknikleri bütün musabilik iz koğulup mülazimet kılıp, oruç tertipine el alaştırıp, bir tal danını kaldırmayı ambargı kürgüzüşkü kabaletlik kıldı. 67. tüvenin bu yıl küzgü buğday terilgü külümü 61.100 moğu yetken bulup, yezi ilgilikigi alaklar tarmaklar işçi hizmetçilerini en hızlı terişini kanat yaydırışka ilmi yetekleb yerden usul ünümünü ünümlük östürdü. Terikçi Liu Yonggen mundaq dedi. Bu yıl men şimdi 62. numurluk sortun terip adette cahidi perviş kıldım. Mobeş usulü 780 kilogramı yetiş mümkün. Or bolğandan kiyin derhal yığınızğa meyve qonaq teriymen. Yakında Şinjan Davançın su tartıp energiye saklaş elektrik stansı türü de iş başlandı. Bu Ürümçi şehirdeki tuncu kuruluş başlangan su tartıp energiye saklaş elektrik stansı. Şundakla yakki silinmik külümü en çoğun bolgan Pakiz energiye asasi kuruluş türü hesaplandı. Ürümçi şehirdeki Davançın rayonu Gav Yazı Derya Vadisi'ye caylaşkan Şinjan Davançın su tartıp energiye saklaş elektrik stansı türünün plandaki umumi generatorlar sığımçalıqı 1400 megawattı yitidu. Kuruluşka cemi 10 milyar 510 milyon yuan meblağ silingan bulup, kuruluşun umumi kuruluş müddeti 72 ay. Bu tür pütüp işe kiriştirilgen deyinkin, lahiyedeki yıllık tok çıkırış miktarı 1 milyar 983 milyon kilowatt saat ki yıllık su tartış tok miktarı 2 milyar 644 milyon kilowatt saat ki itidu. Hesaplaşka asaslanganda her yıl tahminen 705 bin tonna ölçemlik kömür neticep, tahminen 1 milyon 750 bin tonna karbon tüet oksitini az koyup berdiken. Ürümçi şehri Davançın rayonluk halk hükümetinin mavin rayon başlıkı yanyın monlarını bildirdi. Tür mulazımının kapalet hizmetini bütün küş bilen yakşı işleyimiz. Tür kuruluşunun vakt tügününü için gözlep, hizmet mesuliyetini çıngıtıp,
құрылыштыке тос нұқтылардың дайымлаштырып түгітіп, тәрәқиятыке қиын мәсілілерін әл қылып, түрді тез құрылыш қылыш, тез ішқы кіріштіріш, тез үнім асылы қылышқа бүтін күш білән түрткі болымыз.